çıkaramazsın.

0: Kaptan.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt'teki seçim sonucu yalnızca eyalet siyasetini değil, federal partileri de ciddi biçimde hareketlendirdi. AfD'nin güçlü zaferi özellikle CDU ve SPD üzerinde baskıyı artırdı. Berlin'de gün boyunca parti yönetimlerinden peş peşe değerlendirmeler geldi. Berlin'den David Rima seçim sonrası tepkileri aktardı. CDU cephesinde sonuç büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Başbakan Merz, AfD'nin açık ara birinci olmasını şoke edici olarak nitelendirdi. Buna rağmen hükümetin çalışmalarını sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti. SPD'den de seçim sonucunun federal hükümete yönelik bir uyarı olduğu değerlendirmeleri öne çıktı.
2: Also die Stimmung in Sachsen-Anhalt ist so, wie eigentlich der ganze Wahlkampf war, sehr polarisiert, sehr gespalten. Auf der einen Seite feiern die AfD-Anhänger natürlich einen historischen Triumph. Das war ja auch die Ansage von Spitzenkandidat Ulrich Siegmund. Wir werden Geschichte schreiben. Und das hat die AfD auch wirklich geschafft. Die Partei wird ja vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Und sie hat jetzt die mit Abstand meisten Stimmen gewonnen. Und auf der anderen Seite ist da die riesige Enttäuschung und auch die Angst, also bei Menschen mit Migrationshintergrund, bei Menschen mit Behinderungen. Das hat man in den letzten Tagen vor der Wahl gesehen, wie viele tausend Menschen da für Weltoffenheit und für Demokratie auf die Straßen gegangen sind.
1: Seçimin açık ara kazananı olan AfD'de ise tablo tamamen farklıydı. Parti yöneticileri sonucu büyük bir başarı olarak değerlendirdi. Gözlerini daha güçlü siyasi konumlara çevirdiklerinin mesajını verdi.
2: Unzufriedenheit mit Berlin ist sicherlich ein Faktor, aber auch nicht nur. Die AfD hat es geschafft, in den letzten Jahren eine relativ stabile Schar von Anhängern aufzubauen. Nicht nur Protestwähler, sondern Menschen, die einfach unzufrieden sind, die sich benachteiligt fühlen. Und der stark polarisierte Wahlkampf, der einfach sehr stark auf Emotionen gesetzt hat, der hat das Ganze verstärkt. Viele Menschen hatten das Gefühl, wir gehören dazu und wir sind Teil von etwas Großem. Die AfD ist klar stärkste Kraft, hat aber ihr Ziel, die absolute Mehrheit und damit die Alleinregierung verpasst.
1: Seçim sonucu yalnızca Berlin'de değil, yurt dışında da dikkatle izlendi. Saksonya-Anhalt'teki seçim sonucu Berlin'de federal hükümet üzerindeki baskıyı artırdı. AfD'nin yükselişine ilişkin tartışma yeniden alevlendi. Önümüzdeki günlerde hem eyalet düzeyinde hükümet arayışları hem de federal partilerin nasıl bir siyasi çizgi izleyeceği yakından takip edilecek. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

döner, acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, ah yanar döner, acayipsin.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

birazdan aldım bugün. Ne diyor bana bakalım? Günaydın Hakan, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Ya çok merak ettim. Sen hiç tatile gitmiyor musun ya diyor. Herkes gitti bir sen kaldın. Ben gittim geldim, yine gideceğim, sen yazık böyle hala buralardasın diyor. Ay bir de acıyor bana, bakar mısınız? Kesinlikle yanlış anlaşılmasın diyor. Sadece merak ettim diyor.

Böyle ters etki yapıp kafamda saç çıkmaya sebep oluyor. Evet Arzucuğum, Serdar geldikten sonra benim bir de rengarenk programım var biliyorsunuz. Saat 11 ile 13 arasındaydı. Pazartesiden itibaren 13 ile 15 arası olacak arkadaşlar. Ondan sonra beni dinlemek isterseniz ya da benden kaçmak istiyorsanız saatleri en azından bilin. Aman Hakan'a denk gel. Aman diyecek olursanız ben size şimdiden saatlerimizi verdim. Şimdi Sefa ve Simge, görmem böylesini diyor. Arzu sana da günaydın.

0: Saatlerimiz 6.14. Günlerden çarşamba, 9 Eylül 2026. Sefa ve Simge, görmem böylesine dedi.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Saatlerimiz 6.16, günaydın arkadaşlar. Çay Şekeri programı devam ediyor. Mikrofona ben Nice Hakan ve Özgün'le ilerliyoruz. Kandırmam lazım diyor.

Özgün'den dinledik. Geceler bensiz olmaz diyor. Çok iddialı arkadaşımız. Şöyle bakayım. Bu adam benden de çirkinmiş. Yok pardon, ben bir tık daha çirkinim ondan. Geceler biz sen ben kaldım vallahi. 6:20 dakika geçiyor saatimiz. Günaydın, guten morgen arkadaşlar. Ve dün akşam, yani salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan birçok mücadele vardı. Ve burada bizleri daha yakından ilgilendiren iki karşılaşmanın sonuçlarını sizlere aktaracağım. Borussia Dortmund Villarreal'e karşı 3-2'lik bir üstünlük sağladı. Ve Arda Güler'in takımı Real Madrid, Hakan Çalhanoğlu'nun takımını, yani Inter Milan'ı 2-1 yendi. Triant, you know. Birimiz ağladık, birimiz güldük. Artık ortada kaldık böyle. Kime sevinsek, kime üzülsek diye. Şimdi bu arada Türk takımlarına gelirsek, Galatasaray'ımızda bugün Sportik'le deplasmanda oynuyor. Maç saat 21'de ve TRT 1 ve tabii platformlarda da yayınlanıyor. Oradan da seyredebilirsiniz. Burada Osimhen sakatlığından dolayı maça çıkamayacak denildi bana. Beni aradılar Hakan, böyle dediler. Fenerbahçe'miz ise yarın Roma'yı İstanbul'da ağırlıyor. Bu maçta 18:45'te başlayacak ve yine TRT 1 ve tabii platformundan izleyebileceksiniz bu güzel karşılaşmalarımızı. Takımlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Hadi Cimbom, hadi Fenerbahçe'miz. Beşiktaş'ımız ve Trabzonspor'umuzla önümüzdeki hafta oynayacaklar. Ali Şam'la ilerliyoruz şimdi, kadere bak diyor. Kaderimiz inşallah iyi olur ya. Hadi Galatasaray, ne olur. Bir Osimhen'siz de bir maç kazan Allah'ını seversen.

Herkese günaydın, guten morgen arkadaşlar. Bir dinleyicim yazmış. Ne fotoğrafı, ne isminde cismi var. Günaydın genç adam diyor. Şimdi kime göre genç? Sen 110 yaşındaysan o zaman gencim, tamam. 30 yaşındaysan neye? Keine şans. So arkadaşlar, şimdi bir sosyal medyada yeni bir akım var biliyorsunuz. 80'ler akımı. Millet fotoğrafını yüklüyor, yapay zeka seni 80'lere götürüyor. Eğlenceli, tamam. Ama bunun bir de emmesi var. Biraz heyecan yapayım. Bu şarkımız hemen ardından sizlere açıklayacağım. O zaman bakalım, hala o akıma uyacak mısınız?

sosyal medyada yeni bir moda. Fotoğrafı yapay zeka yüklüyorsun, seni hop 80'lere getiriyor. Böyle saç kabarık, ne bileyim ceket vatkalı, hani omuzlarda böyle robot gibi seni gösteren vatka vardır ya, işte o arka plan böyle, tabii ki o da ayrı bir dünya. Millet de bayılıyor, paylaşıyor yani. Şimdi tamam, bu kısmın yani olayın eğlenceli kısmı. Ama uzmanlardan biri çıkıp diyor ki, bir dakika, siz sadece fotoğraf yüklemiyorsunuz burada diyor. Çünkü o fotoğrafın içinde ne var? Yüz hatların var, gözlerin var, burnun, çene yapın var. Yani seni diğer insanlardan ayırabilecek bir sürü böyle detay var, değil mi? İşte mesele de burada başlıyormuş. Şimdi kesin herkesin yüzü gizli gizli bir yere kaydediyorlar demek değil ama fotoğrafı hangi uygulamaya yüklediğin, o uygulamanın veriyi ne kadar tuttu ve hangi amaçla kullandığı da çok önemli. Yani özellikle yüz fotoğrafı öyle telefon numarası gibi değiştiririm gider diyebileceğim bir şey de değil. Yani bu yüzden bunu paylaşırken paylaşmış olduğunuz platformunu bir araştırın. Neler var, neler yok, başınıza nasıl iş gelebilir falan filan gibi birçok burada önemli etkenler var. Şimdi burada bir dinleyicim, ben size bu haberi yaparken sen bu akıma katılmadın mı Hakan diyor. Hayır. Benim 80'lerden zaten acayip fotoğraflarım var. Hatta bugün paylaştım onu. DJ Hakan Berlin'e girerseniz benim yapay zekalı orijinal hem de saçlı halim. İlk fotoğrafıma girersiniz arkadaşlar. Girdiğinizde pişman olacaksınız. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman benim orada 80'lerdeki bir fotoğrafımı görürsünüz. Ondan sonra yağdırın yağdırabildiğiniz kadar bu ne çirkinlik diye.

0: Radyolarını yeni açanlar ne bağırıyorsun ya diyenler. Uyanırsınız diye bağırıyorum arkadaşlar. Yani diğer yandan ben de uyanayım diye. Stüdyonun halini bir görseniz, burayı da pavyona çevirmişim yani böyle. Lambalar kapalı, renkli renkli. Böyle ışıklar burada, kapkaranlık, perdeler kapalı. Zaten haber bültenlerine Taner olsun, Ferhat arkadaşım olsun, Hakan diskoya mı çevirdim burayı diye. Taner de diyor ki Ankara'daki pavyonlara benzemiş. Gazinolara benzemiş Hakan diyor. Şimdi tabii ki seneler diskotek işlettiğim, DJ'lik yaptığım ve eğlenceler düzenlediğim için oradan kalma bir şey. Ha, bu olmayınca ben bir havaya giremiyorum. Allah'ım senin havaya girmiş şeklin bu mu diye soracak olursanız sormayın arkadaşlar. Böyle idare edin. Az kaldı. İFA'ya gidenleriniz var mı İFA'ya? Internationale Funk Ausstellung. Dedim ve telefon geldi. Günaydınlar. Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Mutlu.
0: Mutlu Bey nasılsınız?
1: İyidir valla Hakan abi, seni sormadım.
0: Ben de çok iyiyim. Hayrola? Zaba.
1: Zaba. Valla ben saat 4'ten beri yoldayım.
0: Aynı benim gibi. Aynı saatte. Yok ben 4'te kalkıyorum. Aynen. Sen 4'te yoldaysan sen herhalde 3'te, 3.30'da kalkmışsındır.
1: Yok 2'de, 2.30'da kalktım.
0: 2.30'da?
1: Evet.
0: Hiç yatmasaydın?
1: Yok yattım.
0: Ha, tamam. Söyle bakayım ne oldu?
1: Yok vallahi ne bileyim öyle bir katılayım dedim. Ne yapayım? Canı sıkılıyor benim de.
0: Ha, bizim de hepimizin canı sıkılıyordu vallahi. Keşke Mutlu arasa da şöyle bir kendimize gelsek diyorduk. Yani.
1: İyi Hakan abi, iyi yayınlar o zaman.
0: Sağ olasın. Eksik olma. Teşekkürler.
1: Kendini yalnız hissetme diye aradım ama.
0: Eyvallah. Abi, o kadar iyi. Yalnızım ki. Bir ara uğra böyle. Telefonda seste kalmasın yani.
1: Eyvallah.
0: Kendine iyi bakıyorsun. Sağ olasın. Hoşçakal. Evet arkadaşlar. Siz de mi yalnızsınız? Siz de mi terk edildiniz? Siz de mi ne yapacağınızı bilmiyorsunuz? 032 117 970 71. Arayın DJ Hakan'ı. Beraber yalnızlığı hissedin. Ya konum vardı, o da gitti ya. Neyse, bu şarkının hemen ardından sizlere İnternasyonel Funk Ausstellung'dan bahsedeceğim. İlginç olaylar oldu. Metropol FM'desiniz. Ayrılmayın, radyonuz 6.36 oldu. Günaydın. Mikrofona ben Hicri Hakan.

Zinet Salih, seni daha nasıl sevebilirim diyor. Formülü bende. Uğra bana göstereyim. International Funk Ausstellung. Yani kısa bir şekilde yazacak olursak İFA. Berlin'de İFA açılmıştı biliyorsunuz ve dün kapılarını kapattı. Ama fuar falan deme. Yani bildiğin teknoloji pazarı kurulmuş. Yani millet kapıdan bid alıyor, sonrasında içeride televizyon falan bedava dağıtıyorlar. Ben bir girdim. Bitmiyordu arkadaşlar. Dolaş bitmiyor. Yani 6-7 saat bana gerçek anlamda kafi gelmedi. Yani geziyorsun şu da varmış bu da varmış. Zaman o kadar çabuk gelip geçiyor ki orada. 150'den fazla ülkeden 240 bin kişi gelmiş. İçeride de yaklaşık 2000 zannetsem. Evet, 2000'den fazla da firma varmış. Yani telefon var, televizyon var, mutfak robotu var. Biraz daha gelsen, abi sen otur çayı ben koyarım diyen buzdolabı da çıkacak. Yani geçen seneden de kalabalıkmış. Ama benim kafama takılan bir şey var. O da çok daha farklı. Bu kadar teknoloji ilerledi. Yapay zeka çıktı, robot çıktı, her şey çıktı biliyorsunuz. Biz evde hala kumandayı koltuğun minderin altında arıyoruz değil mi? Ona da bir çare bulsalar da yani televizyon bulacaklarına. O kumandanın her seferinde bulabileceğimiz bir çözüm bulsunlar arkadaşlar. Verdik mi zaten? Aranızda giden var mıydı? Gittiyseniz seni böyle en cezbeden ve hayrete düşüren ürün ne oldu? Yazın bana 0-32-17-970-71 sesli mesajınız olur. Ya da biraz önceki arkadaşımız gibi beni arayıp hal hatır da sorabilirsiniz. Hiç fark etmez. Biz şeffafız. Her şeye açığız. Kırmızı çizgimiz var ama o kırmızı çizgiye yakın geliyoruz yani. Ben biraz daha zorluyorum böyle. İnsanları biraz daha böyle provoke ediyorum. Yani bir gün başıma bir bela gelecek ama neyse işte. 6.41 oldu saatlerimiz. 90'lardan tanıdığımız Ayşegül Aldınç, Alim Allah diyor Metropol FM'de. Gününüz aydın olsun. Good morning.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Hoppa, ha uşaklar, Turan Şahin ya ben anlatamadım diyor. 6.45 oldu saatlerimiz, gününüz aydın olsun. Guten Morgen.

oyuncular. Hop hop hop. Çok iyi ya. Bu arada bir dinleyicim diyor ki, günaydın Hakan abi. 1.98'lik bir oyun havası aç da uyanalım. Uyu sen. Schlaf, Kindlein, schlaf. Dein Vater ist ein Schaf. 6.48 oldu. Günaydın. Hepinize guten morgen. Demet Akalın'la ilerliyoruz şimdi. Çarşehir'in programındasınız. Günlerden çarşamba. Gördünüz mü, hafta sonu yavaş yavaş yaklaşıyor. Ben size pazartesi demedim mi? Sana demedim mi? Sana demedim mi? Ne alaka? İşte.

0: Demet Akalın 6.51 oldu saatlerimiz. Affedersin dedi. Demet'in en güzel, en revaçlı olan şarkılarından bir tanesi dinledik şimdi. Bir sus da dinleyelim.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Ve sonunda yakalandı arkadaşlar. Biliyorsunuz Almanya'da millet birkaç gündür bu elektrik hatlarına kim dadanıyor diye bir adam arıyordu. Bütün polis sağda solda arıyordu bu adamı. Ve bu adam sonunda yakalandı. Oh! Elektriğimiz olacak artık arkadaşlar. Oh! Elektriğe de bu kadar sevinebileceğimizi vallahi

Ya her seferinde şu şarkının sonundaki o zurna sesi var ya, o niye koymuş onun? Her seferinde soruyorum kendime. Hep de aynı espri yapıyorum. Zurnanın son deliği diyorum. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz Almanya'da birkaç gündür bu elektrik hatlarına böyle kim dadanıyor diye bir araştırma yapılıyor. Adamın teki var. Sağda solda böyle Sachsen-Anhalt'da olsun, Nordrhein-Westfalen'de olsun, Brandenburg'da olsun. Yani buradaki elektrik santrallarına ne yapıyor? Saldırıyor. Tamam mı? Sabote etmeye çalışıyor. Bütün bu altyapıyı sabote etmeye çalışıyor. Ve bu adam ev yapımı roketlerle yüksek gerilim, dediğim gibi, hatlarının üzerine iletken bir tel fırlatıyor. Yani kısa devre çıkarmaya çalışıyor. Bazı tesisler bu yüzden zaten devre dışı kalıyor. Sonra Aachen yakınlarında Weisweiler santralının civarında bu adam yakalanıyor. Üzerinde de patlayıcı madde falan bulunuyor ama o adamın o adam olup olmadığı daha henüz kesin değildi dün. Söylenene göre bu fosil yakıtlara karşı protesto amacıyla yapıyormuş. Sonra ortaya çıkmış. Evet, Daniel V. nokta isimli bir adam. 48 yaşında kendisi. Ve diyor ki kömürle üretilen elektriğe, enerjiye ben karşıyım diyor. Bunun için protesto ediyorum diyor. Şimdi tamam kardeşim, çevreyi koru. Protestonu yap, sesini çıkar, tamam, ama milletin elektriğini kesmeye kalkınca iş başka yere gidiyor, öyle değil mi? Hastanesi var bu işin, evi var, fabrikası var. Yani elektriğin şakası olmaz. Şimdi adam hem fosil yakıta karşıyım diyor ama milleti mum ışığına mahkum etmeye çalışıyor. Bu çevrecilik değil, mumculuk sektörüne yatırım gibi bir şey yani, ne bileyim. Manyak mıdır nedir ya?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Yaş almayan havası var ya, insanı deli eder gerçekten. Şimdi bugün havalarınız nasıl arkadaşlar? Bulunmuş olduğunuz ortamda, yani yerde, konumunuz nasıl? Bana fotoğraf gönderir misin? Yağmur var, fırtına var mı? Kar yağıyor mu? Yani yağarsa da hiç şaşırmam vallahi. Durumunuz nasıl bakalım? Çünkü bugünden itibaren Almanya'da havalar biraz böyle... Ne? O moda giriyor. Ayrıntıları az sonra. Öncesinde haber bültenlerine bağlanıyoruz. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Diana Kramer. US-Präsident Donald Trump hat der AfD nach ihrem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt gratuliert. Sie befinde sich im Aufwind, schrieb Trump auf seiner Plattform True Social mit Blick auf die Wahl vom Sonntag.
4: Ohne die AfD direkt beim Namen zu nennen, jubilierte Trump über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt. Wow, die populistische Partei in Deutschland habe eine große Nacht gehabt, postete Trump. Die schrecklichen Einwanderungsregeln in Deutschland würden nicht länger hingenommen, die Partei sei im Aufwind. Unter den Beitrag setzte Trump die Buchstaben MGGA, was wohl angelehnt an MAGA, Make America Great Again, bedeuten soll, Make Germany Great Again. Seit Trumps Amtsantritt pflegt das Weiße Haus enge Beziehungen zur AfD. Tina Eck, USA.
3: Drei Tage nach dem haushohen Sieg der AfD über die regierende CDU in Sachsen-Anhalt treffen heute die Vorsitzenden der beiden Parteien im Bundestag aufeinander. Die AfD-Partei und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel eröffnet am Vormittag als Oppositionsführerin die Generaldebatte in der Haushaltswoche. Anschließend redet Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz. Die Debatte wird von der Opposition traditionell für eine Abrechnung mit der Politik der Bundesregierung genutzt. Vor dem Hintergrund des Wahlsiegs der AfD in Sachsen-Anhalt wird mit einem verbalen Schlagabtausch gerechnet. In Oslo wird heute der norwegische König Harald beigesetzt. Es werden Gäste aus verschiedenen europäischen Königshäusern und aus der Politik erwartet. Harald war Ende August im Alter von 89 Jahren gestorben.
5: Der norwegische König war im Volk sehr beliebt. Deshalb rechnet man damit, dass bis zu 200.000 Menschen in die Osloer Innenstadt strömen werden. Das gesamte Zentrum ist abgesperrt und die Polizei spricht von einem der größten Einsätze ihrer Geschichte. Um 12 Uhr wird der Sarg des Königs in einer Prozession vom Schloss bis zur Domkirche gebracht, wo mit einem Gottesdienst Abschied von ihm genommen wird. Beigesetzt wird er im Mausoleum in der Akershus Festung. Erst dann werden die Fahnen wieder voll gehisst und der neue König Håkon gefeiert. Aus Oslo, Sigrid Harms.
3: Zum Fußball. Borussia Dortmund hat sein Auftaktspiel in der neuen Champions-League-Saison gewonnen. Gegen den spanischen Vertreter FC Villarreal stand es am Ende 3:2.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, Antalya, Mersin ve Adana'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçeleriyle Mersin'in Bozyazı ilçesindeki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Adana, Kozan'daki yangın ise İmamoğlu ve Aladağ'da sıçradı. Bazı evler tahliye edildi. İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme 14 yaşındaki sanığı 18 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırdı. Savcılık daha önce sanık hakkında öldürme, silahla tehdit ve ilgili kanuna muhalefet suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istemişti. Üsküdar Belediyesi'nde yeniden yapılan başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. İlk iki turda Gültekin 22, CHP ve Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 20 oy aldı. Üçüncü turda fark 23'e 19'a çıktı. Dördüncü tur sonunda başkan vekilliği AK Parti'ye geçti. PISA 2025 eğitim testi sonuçlarına göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında dikkat çeken bir yükseliş kaydetti. Türkiye, fen bilimleri, okuma ve matematikte 2022'ye göre puanını artırdı. OECD verilerine göre son 10 yılda bu 3 alanın tamamında puanını yükselten tek üye ülke Türkiye oldu. Araştırmaya Türkiye'den 7702 öğrenci katıldı. eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında Örnekköy Kentsel Dönüşüm Soruşturması kapsamında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Savcılık Soyer'e zimmet suçuna yardım etme suçlaması yöneltiyor. Toplam 19 kişinin yer aldığı iddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde yargılama başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması dün başladı. Türkiye adına Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele edecek. Galatasaray ilk maçında bugün deplasmanda Sporting'le karşılaşıyor. Maç saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe ise yarın Roma'yı ağırlayacak. Bu maçın başlama saati ise 18.45. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
1: Günaydın arkadaşlar. Saatimiz 7, tam 5 dakika geçiyor. Metropol FM'desiniz. Guten Morgen.
7: Dinleyicilerimiz yazıyor. Bu nasıl bir enerji Hakan? Açım şu anda onun için.
1: Kahvaltı yapamadan geldim buraya. Ters etki yaptı.
7: Konumuz Almanya'daki hava. Yani şu Almanya'nın havası var ya insanı yani gerçek anlamda deli eder. Daha dün biliyorsunuz Güneş Tepe'de böyle millet kısa kolluyla geziyor. Diyorsun ki tamam yaz devam ediyor ama sabah bir kalkıyorsun hava kapkara, yağmur geliyor, rüzgar vuruyor. Sanki gece bir gelip mevsimin düğmesine basmış, girmiş biraz. Bugün mach ich mal Winter. Düğmeye basıyor. Ondan sonra heute wird Sommer. Şimdi özellikle Bayern olsun, Baden-Württemberg'de olsun. O taraflarda yağmur bayağı sağlam böyle gelecekmiş. Hatta var, başladı herhalde. Dinleyicime sordum. Havalarınız nasıl diye aldığım birçok mesajlar var. Şimdi bazı yerlerde gök gürültüsü de var yani. Ben şöyle bir dışarı çıkayım derken kendini duşta bulabilirsin yani. Ben artık evden çıkarken çantaya ne bulursam atıyorum arkadaşlar. Güneş gözlüğü, şemsiye, mont, bir tek kar küreği eksik. Valla bu memlekette dört mevsim bir günde yaşanıyor. Sabah bakıyorsun Antalya, öğlen Rize, akşamda Münih'in kara kışı. Nasıl sizin orada havalar? Dedim, bakayım kimler neler söylemiş. Stuttgart yağmurlu ve ştavlu diyor. İsimlerinizi yazarsanız arkadaşlar. Burada günaydın, Frankfurt'ta güneş doğmayı unutmuş diyor. İyi yayınlar Arzu. Hafif serin diyor. Güzel bir hava var Köln'de diyor. Hakan günaydın, iyi yayınlar. Ben bugünden yazıyorum. Burası sıcak, sabah sabah sporu yapıyorum. Saygılar, selamlar. Didim ben Hasan Aksan. Morse alfabesi gibi. Böyle dı dı dı dı dı dı dı dı dı dı. Haberler öyle oldu daha doğrusu, mesajlar. Bir diğer dinleyicim. Hakan havaya karışma yeter artık diyor. Zoma bitsin bitti gelsin diyor. Al işte bir arıza daha. Herkes Zoma'yı isterken... bir dinleyicimiz... artık diyor kış gelsin diyor. Hakan günaydın. Ben Mehmet Duisburg'dan. Hava pek güzel değil. Soğuk ve rüzgarlı. Yazı özlediyor kendisi. Ajda Pekkan şimdi. Olanlar oldu diyor. Saatimiz 7, tam 8 dakika geçiyor. Günaydın.

Ayşe Pekkan olanlar oldu. Evet, günlerden 9 Eylül 2026. 9 Eylül. Mithat arkadaşım yazmış. Bugün Aydınlılar Günü diyor. Kutlu olsun diyor. Bugün İzmir'in kurtuluş yıl dönümü benim bildiğim kadarıyla. Aslında İzmirlilere kutlu olsun. Bütün Türk vatandaşlarımıza kutlu olsun diyeceğim ben. Şimdi Aydınlılar Günü nereden çıktı? 0909. Söyleyeyim arkadaşlar. Plakadan dolayı. Plakaları 09 olduğu için Aydınlılar her sene 9 Eylül'de kendi günü diye böyle kutluyorlar aralarında. Kendi eksen etrafında. Oh! O zaman Aydın'dan dinleyenlere, Aydın olup Almanya'nın dört bir yanına dağılmış olanlara şöyle kocaman bir selam gönderelim. Biliyorsunuz inciriyle olsun, zeytiniyle, ne bileyim sıcak insanıyla, güzel Ege havasıyla, değil mi? Aydın'ın yeri ayrı oluyor. Şimdi memleket uzakta olabilir ama insanın içinde taşıdığı memleket kokusu kolay kolay gitmiyor. Bugün biraz Aydın'ı özleyenler, o zaman öyle diyelim, çocukluğunu, ne bileyim köyünü, mahallesini hatırlayanlar varsa bu selam size gelsin arkadaşlar. Mithat arkadaşımdan da gelsin. Aydınlıların günü kutlu olsun diyelim o zaman. Sağlıklı, huzurlu, güzel haberlerle dolu olsun diyeyim. Burada aynı zamanda aydınlı olmak zaten başlı başına bir avantaj. Şöyle düşünecek olursanız adamın memleketinin adı bile Aydın. Daha doğarken adam entelektüel başlıyor hayata.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Çay Şekeri programı tümüz ile devam ediyor. 7.19 oldu saatlerimiz, günlerden çarşamba, 9 Eylül 2026, 99 aydınlar günü kutlu ve mutlu olsun. Ay. Şimdi renginle ilerliyoruz, aldatıldık diyor. Aldatılıp da böyle şen şakrak şarkı dinleyen söyleyen de ne bileyim yani.

0: nerede düşürdün?
1: Evet, bugün sadece Aydınlar Günü değil arkadaşlar. Bugün 9 Eylül. 9 Eylül'de, daha doğrusu Eylül'de neler oluyor biliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz böyle başka ne olabilir diye? Geleneksel bir gün daha var. Çok önemli. Çok çok önemli. Hı? Kayneri. Bugün 9 Eylül geleneksel yeni iPhone modeli günü. Evet, doğru duydunuz arkadaşlar. Bugün saat 19'dan itibaren Apple yeni ürünlerini tanıtacak ve bunların arasında iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max olacak ve ilk defa iPhone katlanabilir iPhone'u da tanıtıma sunacak. Yani gecenin en büyük sürprizi de bu olacak herhalde. Apple'ın böyle kitap şeklinde açılan ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olması da bekleniyor, öyle deniliyor. Yani biz bilmiyoruz neye Vice'in falan diyorlar, böyle numara yapıyorlar ama var arkadaşlar. Çünkü International Funk Auctioning'ı ben gezdiğimde katlanabilir iPhone kılıfları vardı. Yani yemezler. Böyle heyecan yapıp da bilmiyoruz var değil mi? Biz gördük onu. Biz 3 gün 4 gün öncesinde neredeyse canlısını gördük. Evet, dediğim gibi bugün saat 19'dan itibaren iPhone yeni ürünlerini tanıtacak. Vatana millete hayırlı olsun diyorum.
2: Güvenemem servetime malıma.
1: Gününüz aydın olsun.
2: Umudum yok bugün ile yarına.
1: Mikrofona ben Nici Hakan.

Günaydın arkadaşlar. 7.28 oldu saatlerimiz. Guten Morgen. Radyolarını yeni açanlar, kahvaltı başında olanlar, bal, şeker, afiyet olsun ve gece varyasına eve doğru gidenler. Siz de hadi bakayım nenden doğru yatağa. Siz uyurken biz de burada ortalığı birazcık karıştıracağız böyle. Bakalım herkes yerini alsın. Çünkü Almanya siyasetine ortalık bildiğin karışık. Şimdi Sachsen-Anhalt'taki biliyorsunuz seçim bozgundan sonra CDU'nun içinde millet böyle birbirine bakıp abi bu iş nereye gidiyor diyorlar. Yani abi demiyor, buğda diyorlar da. Şimdi burada Merz çıkmış, ben bırakmam, ben pes etmem diyor ama işin komik tarafı ne biliyor musun? Kendi partisinin içinden adamlar çıkıp böyle resmen ya hocam bir toparlan artık, olmuyorsa da bırak git diyorlar. Aynı bu şekilleri söylüyorlar yani. Şimdi bir CDU'lu çıkıyor, Merz başbakanlığı bıraksın diyor. Başka biri de ya reform yap diyor ya da çekil havasında. Gayet yani durum şu anda bu. Yani rakip saldırsa neyse ama kendi takımın sana abi sen bir kenara geç diyorsa orada işte zaten cidden böyle tatsızlaşmış demektir yani. Bugün de çok önemli. Bundestag'da ortam böyle hararetli olacak. Çünkü kürsüye önce Weidel çıkacak AfD'den. Ondan sonra Merz konuşacak. Şimdi burada Merz masaya yumruğunu vurup ben buradayım mı diyecek yoksa koltuğun altından bir vida daha düşecek mi? Bilmiyoruz artık. Bence burada mesele sadece Merz meselesi değil. CDU'nun kendine şunu sorması lazım. Biz insanlara ne anlatıyoruz ve insanlar neden bizi artık eskisi kadar dinlemiyor? Sadece diller değiştirerek de sorun çözülmez arkadaşlar.

0: Seni her gördüğümde. Buray seslendirdi bu güzel şarkımızı. Çay Şekeri programındasınız. Günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.
0: O nasıl bir sesi biraz önce? Şimdi Türkiye'de bir araba kiralamışım arkadaşlar ve külüstür bir şeydi, tamam mı? Araba da çalışmıyordu. Benim çocuklar da böyle. Araba çalışmıyordu. Bildiğiniz çalışmıyordu. Sonra Arel böyle diyor. He dedi. Öyle güzel bir de taklit. Benimle dalga geçiyor o çocuklar ya. Hadi Hakan bir daha yap. He dedi. Umarım keyifler iyidir ve şimdi şayet farkına vardıysa, mutlaka farkına varmışsınızdır. Sosyal medyada yeni bir mod arkadaşlar. Fotoğrafı yapay zeka yüklüyorsun, seni hop nereye götürüyor? 80'lere götürüyor. Saçım öyle kabarık, böyle vatkalı ceketler, böyle arka plan ayrı bir dünya. Millet de bayılıyor, paylaşıyor tabii ki. Ama uzmanlar diyor ki, bir dakika, siz sadece fotoğraf yüklemiyorsunuz, burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Çünkü o fotoğrafın içinde ne var? Yani yüz hatların var, gözlerin var, burnun, çene yapın var, her şey var değil mi? Yani seni diğer insanlardan böyle ayırabilecek bir sürü detay var. İşte mesele de burada başlıyor. Şimdi bu kesin herkesin yüzünü gizli gizli bir yere kaydediyorlar demek değil tabii ki, ama fotoğrafı hangi uygulamaya yüklediğin, o uygulamanın veriyi ne kadar tutu ve hangi amaçla kullandığı da çok önemli tabii ki. Özellikle yüz fotoğrafı öyle telefon numarası gibi değiştirim gider diyebileceğim bir şey de değil arkadaşlar. Bunu da bilmenizi istiyorum. Ben de bilmiyordum, öğrendim. Yani eğlenelim, yani akıma da katılalım, ama önümüzde gelen her uygulamaya da fotoğrafımızı böyle boca etmeyelim diyelim ben. Biz zahmet böyle izinlerine, gizlilik ayarlarına da böyle bakalım neler var diye. Çünkü bedava eğlencenin bazen faturası böyle biri olabiliyor. Verebiliyorsunuz, başınız yanabilir. Şimdi bu arada tabii ki 80'li fotoğrafları yüklemek ille de zorunlu değil. Çünkü 80'lerden kalan fotoğrafları olanlar da var. Değil mi? Onların işleri daha kolay. Böyle 80'lerden kalma fotoğrafı yapıştır geç böyle. Hiç uğraşmasın teknolojiyle. Ben yaptım mesela. DJ Hakan Berlin. Instagram adresime girerseniz ilk fotoğrafımı gördüğünüzde bu ne ya? Giyiminizde 80'li. Hem de saçlı halim arkadaşlar. O zaman ne yapmışım biliyor musunuz? Yani gerçek anlamda ceketi pantolonumun içine sokmuşum. Yani bu kadar da mağaradan... Demeyeyim artık, mağaradakilerde ceket yoktu o zamanlar. Ben farklı bir cinsim artık, onu bilemeyeceğim. Uzaylı mı desin, ne derseniz deyin, ama ya insan ceketi pantolonun içine sokar. Ben sokmuşum arkadaşlar. DJ Hakan Berlin'e gelin ve ilk fotoğrafım kırmızı bir ceket bir de. Pahalı olsun, kırmızılı olsun demişim burada, tamam mı? Burcu Güneş ilerliyoruz şimdi. Ben yanma. Tekrardan günün aydın olsun. Good morning.

Evet, 80'ler akımına kapılanlara ufak bir dokunduralım arkadaşlar. Sosyal medyada biliyorsunuz 80'ler modası var. Şimdi böyle yapay zekaya fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Ondan sonra o sizi 80'lere geri getiriyor. Olmayan saçlarınızı da çıkarıyor tekrar. Sonra sizi şekilden pantolonlar, bilhassa pantolonu göbeğinize kadar çekiyor. Değil mi? Das war mal so, ne? Bir dinleyicim diyor ki Hakan senin fotoğrafını gördüm diyor. Bir de deri pantolon giymişsin diyor. Fetiş nedir? İlk defa o zaman öğrendim ben. O yıllarda. Bir dinleyicim de diyor ki fotoğrafını gönderdi bakayım. Ya DJ Hakan Berlin diyorsun, giriyorsun bakıyorsun. Beni ne burada oyalıyorsun böyle? Ismarlama. Şimdi dinleyicilerden gelmiş birkaç kısa yorumum var. Abi ben 80'lere değil direkt nüfus müdürlüğüne geri göndermiş diyor. Ben fotoğrafı yükledim, yapay zeka beni babam yaptı diyor. Saçı görünce annem ben seni böyle doğurmadım diyor. Diğer dinleyicim beni öyle bir yaptı ki mahallede kasetçi dükkanı açacak gibiyim diyor. Bunu da var. Abi yapay zeka gençleştirmedi, beni eski Türk filmi kötü adamı yaptı diyor. Kötü adam kim vardı? Tecavüzcü Coşkun vardı, onda da saç yoktu. O ben miyim yoksa? Benim soyadım da Coşkun bir de. Böyle bir tesadüf vallahi bilemeyeceğim artık. Türşat Gürel, bir gülüşü var diyor. Çay Şekeri programındasınız. Tekrardan gününüz aydın olsun diyorum. Çocuklarını, minnacık evlatlarını okula götürenler, kreşe götürenlere de burada Allah size kolaylıklar, sabırlar versin diyorum. Çocukları paketledikten sonra şöyle bir oh be. Var değil mi? Öyle bırakın şimdi ya. Rahat ediyorsunuz. Bilmem mi?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
2: Selam selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
3: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
2: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
3: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
2: Oho, işin zor vallahi be selamiciğim. Sana kolay gelsin.
0: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı. 030-217-97-0. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030-217-97-0. Radyo reklamı etkilidir.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programı devam ediyor arkadaşlar. 7.46 yaptık saatlerimizi. Günaydın, guten morgen, guten morgen. Ya, telefon geliyor. Buyurun, günaydınlar. Kiminle görüşüyorum?
3: Günaydın, Nihal ben.
2: Nihal.
3: Nihal.
2: Nihal Hanım,
3: buyurun. Ich fahre gerade mit meiner Nichte zur Arbeit und wir waren so neugierig, wir haben uns ein Foto angeschaut und ich zitiere meine Nichte, sie hat gesagt... Das Outfit würde ich heute genauso anziehen. Fazit, es sieht gut aus.
2: Es sieht gut aus, dass ich eine Lederhose anhabe, deri bir pantolonum var.
3: Ve üzerimde, haben wir auch.
2: Tamam. Üzerimde, bir dakika. Pantolonun altında cowboy stiefel var. O zamanlar modaydı. Ondan sonra bu deri pantolonun üzerine ben kırmızı bir hafif bir ceket giymişim. Ceketi de pantolonun içine sokmuşum. Yani nişten ceketi pantolonun içine sokar mı? Gerçekten yani bir...
3: Sokar, sie ist schmal. Das steht, die Tittensacken sieht gut aus.
2: Echt jetzt?
3: Ja. Yeah.
2: Bak benim bildiğim bir psikolog var. Tamam mı? Bak ben gidiyorum oraya. Bana pek faydası yok ama belki o niştini kurtarabiliriz yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
3: Sağ olun. Görüşürüz.
2: Kendine iyi bak. Hoşça kal.
3: Ciao.
2: Oh, wie süß die lacht, ne? Das war irgendwie so schadenfroh lachen. Nichtesini gördün mü işte? Gerizekalı. Der gibi oldu. Allah tövbe tövbe. Evet. Şimdi... Konu Elon Musk arkadaşlar. Elon Musk'ı biliyoruz. Tesla'dan tanıyoruz değil mi? SpaceX'ten tanıyoruz. Ve dünyada en çok tanınan adamlardan bir tanesi. Bu Sachsen-Anhalt'taki seçimlere hakkında bir açıklama yapmış. Böyle deyip kaldım. Az sonra.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
3: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
4: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
0: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.
5: Günaydınlar. 7.52 oldu saatlerimiz. Şaka maka 2 saati yavaş yavaş geride bıraktık. Wie die Zeit vergeht, oder?
6: Das ist Wahnsinn, ne? Das wissen wir gar nicht. So.
5: Bu da her şeye. Oo, oh, oh, yeter artık. Ya bunu kim ayarlıyor bunu?
6: Evet. Nerede kalmıştık? Elon Musk. Biliyorsunuz. Nordrhein, daha doğrusu Sachsen-Anhalt'taki seçimlerden sonra. Seçim bitiyor. AfD biliyorsunuz Sachsen-Anhalt'ta büyük bir başarı elde ediyor. Almanya daha sonucu böyle sindirmeye çalışırken Amerika'dan Elon Musk giriyor devreye. Kapıyı çalıyor böyle. Ama kapıyı çalarak değil, biliyorsunuz eskiden Twitter adı altındaki bir platform vardı. X'te. Adam sazını aldı oraya ve X'i yapıştırdı. Bundan sonra buranın adı Twitter olmayacak, X olacak dedi. Ve oraya iki kelime yazıyor. Seçimlerden sonra. Gut gemacht. Gut gemacht diyor, bakar mısınız? Yani iş, iyi iş çıkardınız diyor. Şimdi insan ister istemez diyor ki böyle, abi sana ne Almanya'daki seçimler, öyle değil mi? De sakmanla. Ama mesele yeni değil. Elon Musk uzun zamandır AfD'ye yakın açıklamalar yapıyordu zaten ve partiye açık da destek veriyordu. Bu bilinen bir şeydi. Ve Almanya'daki mevcut siyasi üzerinde zaman zaman böyle sert şekilde eleştiriyordu adam kendince. Şimdi benim bir yorumum olacak olursa, Elon Musk biliyorsunuz dünyanın en etkili iş insanlarından bir tanesi. Musk AfD'ye gut gemacht yazmış. Abi sen önce şu Tesla'nın cam sileceklerini bir düzgün çalıştır da sonra Sachsen-Anhalt'ı siyasete geçeriz. Allah'ını seversen. Allah'ını seversen. Wahnsinn. Her yerden karışıyorlar.

Şarkıyı dinlediniz mi? Girdik şekilden şekile diyor. Ben de şekilden şekile girmişim. Geçen pazar günü International Funk Auction'um. Yani teknoloji fuarına gittim. Var mı aranızda gidenler arkadaşlar? Böyle gözünüze herhangi böyle çarpan, böyle was ist das? Yani bu olma, wie jetzt falan dediğiniz böyle bir şey oldu mu? Ben de sanki olmadı gibime geliyor ama. Şimdi biliyorsunuz Berlin'de IFA açılmıştı. Ve fuar falan deme. Yani bildiğin teknoloji pazarı kurulmuştu orada. Yani millet kapıdan bir dalıyor. Sonrasında içeride böyle televizyonu bedava falan dağıtıyorlar. Allah'ım gel abi gel abi böyle. 150'den fazla ülkeden 240 bin kişi gelmiş. Spanzin'de içeride de yaklaşık 2000'den fazla bir firma var. Yani bunun içerisinde tabii ki telefon, televizyon, ne bileyim mutfak robotu var. Biraz daha gelsen abi sen otur çayı ben koyarım diyen bir buzdolabı da çıkacak. Geçen seneden de kalabalıkmış ama benim kafama takılan bir şey var burada. Bu kadar teknoloji ilerledi, yapay zeka çıktı, yani robot da çıktı, her şey var biliyorsunuz. Biz evde hala kumandayı böyle koltuğun minderin altında arıyoruz. Yani bir de buna bir çözüm bulsalar vallahi. Bu arada aranızda giden var mıydı? Gittiysen seni en cezbeden veya böyle hayreti düşüren ürün ne oldu? Yaz bana 0-32-117-970-71 ya da canlı telefon bağlantısıyla böyle gördüğün her şeyi anlat böyle. Sırala. Böyle ard ardına. Bekliyoruz. Ama öncesinde birisi bir şey demek istiyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. 3 Tage nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt treffen deren Vorsitzende Alice Weidel und CDU-Chef Friedrich Merz heute im Bundestag aufeinander. Weidel eröffnet als Oppositionsführerin die Generaldebatte in der Haushaltswoche. Anschließend spricht der Kanzler.
2: AfD-Chefin Weidel wird ihre Rede genießen, zumal sie Rückenwind aus Washington hat. Denn US-Präsident Trump hat der Partei vor wenigen Stunden höchstpersönlich Glückwünsche zum Wahlerfolg ausgesprochen. Auf der anderen Seite ein geschwächter Kanzler. Merz wird in seiner CDU für das Wahldebakel in Sachsen-Anhalt mitverantwortlich gemacht. Er selbst hat inzwischen Fehler eingestanden, einen Rückzug aus dem Kanzleramt lehnt er aber ab. Merz hat außerdem klargestellt, dass er an seinen geplanten Reformen in der schwarz-roten Koalition festhalten will. David Riemer, Berlin.
1: Der festgenommene mutmaßliche Stromnetz-Saboteur wollte nach Angaben von NRW-Innenminister Herbert Reul seine Angriffe fortsetzen. Der Mann war immer noch unterwegs und wollte weitermachen. Dieses Spiel sei gestern beendet worden, sagte Reul in Duisburg. Im Moment spreche alles dafür, dass er als Einzeltäter agierte, so Reul. Nach einer ganzen Serie von Sabotageangriffen auf das Stromnetz in mehreren Bundesländern hatte die Polizei den gesuchten 48-Jährigen gestern in der Nähe des Kraftwerks Weißweiler bei Aachen festgenommen. Im Zollkonflikt zwischen den USA und Kanada geht es Schlag auf Schlag weiter. Nach den jüngsten Zöllen aus Ottawa kommt prompt eine Antwort aus Washington. Die Trump-Regierung kündigte Einfuhrverbote für bestimmte Produkte aus dem Nachbarland an.
3: Trump ist sauer auf Kanada und greift zu drastischen Maßnahmen. Ab Ende des Monats gibt es Einfuhrverbote für bestimmte Molkereiprodukte, Wein, Bier und Schnaps und Motorräder. Das sind milliardenschwere Warenwerte und damit will Washington Kanada im Zollstreit zum Einlenken zwingen. Ottawa hatte zuvor Gegenzölle auf US-Importe verhängt. Handelsgespräche waren ins Leere gelaufen. Trump hatte den Streit vom Zaun gebrochen, weil er sich von Kanada ausgenutzt fühlt. Er hatte auch den Lake Ontario in Lake America umbenannt. Tina Eck, USA.
1: Zum Fußball. Borussia Dortmund hat zum Auftakt der Ligaphase der Champions League einen Sieg eingefahren, wenn auch mit Mühe. Im Duell mit dem spanischen Erstligisten FC Villarreal gewann der BVB mit 3:2.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Türkiye'de Antalya, Mersin ve Adana gibi çok sayıda yerde orman yangınları sürüyor. Bugünkü durumu senden alalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan 4 ayrı orman yangını var. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Hatta Antalya'dan gelen görüntüler var ki yangın nedeniyle şehrin üzerinde bir duman tabakası oluştu. Şu ana kadar gelen bilgilere bakacak olursak toplamda Antalya'da 2000'i aşkın eve elektrik verilemiyor. 254 ev tahliye edildi. Hatta Antalya'dan Isparta'ya giden bazı yollarda trafiğe kapatıldı. Bu sabah saatlerinde 3 şehirde de yangınlara müdahale devam ediyor.
4: Üsküdar Belediyesi'nde yeniden yapılan başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı. Ayrıntıları senden alalım.
5: Evet, Cumhur İttifakı'nın ve özellikle de AKP'nin adayıydı Dündar Ziya Gültekin kazandı. 4 turda gerçekleşti bu oylama. 4 turun sonunda kazanmış oldu. Dolayısıyla Yeni Parti ve CHP'nin adayı kazanamadı başkanlık vekilliği seçimini. Yeni Parti'den gelen açıklamalar oldu bunun ardından. Özellikle Üsküdar Belediyesi'nin işgal edildiğini söyledi Yeni Partililer. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun da bir mesajı vardı. O da belediye başkanını ve meclis üyelerini tutuklayarak seçim kazanma zaferi AK Parti'ye nasip oldu dedi. Yine Yeni Partililerden gelen bir diğer tepki de bu bir denemeydi. Bundan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de aynısını yapabilirler şeklinde oldu.
4: İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada kararı açıklandı. Bu üzücü cinayetin yankıları çok olmuştu. Karara bakalım Güçlü.
5: Evet Taner, bu karar açıklandı ve Atlas Çağlayan'ın katil zanlısı 14 yaşındaki Efe Ç'ye 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
4: PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye OECD ülkeleri arasında önemli bir yükseliş kaydetti. Bu olumlu gelişmeye bakalım şimdi.
5: Evet, Türkiye'nin ortalama puanının yükseldiği ortaya çıktı. Öncelikle onu söyleyelim. Neden böyle oldu? Çünkü Türkiye birçok alanda sıralamasını yükseltmiş oldu. Özellikle fen alanında gelen başarı vardı. Tabii bu sadece fen alanında değil, matematik alanında da gelen bir başarı oldu. Okuma becerileri de benzer bir şekilde arttı Türkiye'deki öğrencilerin.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başladı. Türkiye adına Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe var. Maçları senden alalım.
5: Evet, başladı senin de ifade ettiğin gibi ve Türkiye adına da bu akşam Galatasaray sahaya çıkacak. Galatasaray Sporting Lisbon deplasmanına gidiyor. Bu karşılaşma saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe'de yarın kendi sahasında Roma'yı ağırlayacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'da hava güneşli ve bulutlu, sıcaklık 16 derece. Gün boyunca sıcaklık 3 şehirde 14 ile 21 derece arasında değişecek. Hava şartları gün boyunca oldukça stabil kalacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Rammstein. Kalkın, toparlanın, gözlerinizi açın. Uyumak yok, ben geldim. Bugün size öyle kolay kolay uyutmaya niyetim yok arkadaşlar. Gerçi kalkmışsınızdır ama hala uyur gezerler var değil mi? Ayakta gezenler. Günlerden çarşamba, haftayı tam ortadan ikiye böldük. Yani pazartesi salıyı atlattık. Artık hafta sonunun kokusunu böyle hafiften gelmeye bak. Mis gibi gelmeye başladı. Evet. İşe gidenler hayırlı işler. Direksiyon başında olanlar da sakin yollar diliyorum. Kahvaltısını yapanlar da afiyet, bal şeker olsun. Ve gece vardiyasından bu saatte eve dönenlere de, yeni gelenler siz de hadi bakayım nenden nenden. Schlaf Kindlein schlaf, dein Vater ist ein Schaf. Doğrusu bu değil ama ben onun remixini yaptım. Evet, bugün çay şekerinde yine neler yok, birbirine acayip haberlerimiz olacak. Yok artık dedirecek konularımız var. Biraz gırgırımız olacak, biraz birbirimize takılmacı olacak. Takılmadan yapamıyoruz biliyorsunuz. Bir de tabii kulağınıza yapışacak, böyle modunuzu yükseltecek şarkılarımız var. Onlardan bir tanesi. Mega sırrımız, Sarkan'ımız sizler için seslendiriyor.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programındasınız arkadaşlar. Günaydın, guten morgen. Günlerden 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Bütün Türkiye'mize, İzmirlilerimize hayırlı uğurlu olsun tekrar. Aman ne güzel. Ben bu arada İzmir Kurtuluş Günü böyle burada anons ederken sabahleyin bir dinleyeceğim. Daha doğrusu Mithat adında arkadaşım bugün Aydınlar Günü kutlu olsun Hakan dedi. Allah Allah, Aydınlar Günü mü dedim. Ben İzmir'in kurtuluş yıl dönümü olarak biliyorum dedim. Araştırdım. Meğersem Aydın plakası 09 ya. Eylül'de 09 ya. Yani 0909 oluyor. Dolayısıyla buna istinaden Aydınların da günü kutlu ve mutlu olsun. Bayağı bir ara bıraktım. Acaba saçmalıyor muyum diye ama. Allah'ım

0: Mithat'tır bunun, tamam mı? Ich hab keinen Schuld, ja? Mithat ist derjenige, der... Ich bin der Opfer. Evet arkadaşlar. Ve İFA, İnternasyonel Funk Ausstellung. Gittiniz mi oraya? Gittiniz böyle. Dolu, tıka basa 250 bin kişiye yakın insan ziyaretçi olmuş. Yani 2000 firma katılımıyla, evet, şimdiye kadar en fazla, en büyüğü olmuş. Yani her sene gittikçe bu da büyüyor tabii ki. Bütün içeride televizyonlar olsun, buzdolaplar olsun, artık camları böyle otomatik olarak yıkayan, şey yapan, temizleyen aletler olsun, cihazlar olsun, yani neler görüyorum, robotlar falan dersen, böyle köpekler, robot köpekler. Yani bir tane alsam mı acaba, yanımda geçsen mi diye düşündüm. Sonra bunun şarjı biterse bir de kucağımda mı taşıyacağım? Dedim vazgeçtim. Var mı giden, gören? Bir hatta das bayağı wunderbar dediğiniz herhangi bir şey var mıydı?
1: O zaman bu şarkıyı çalarsın. İzmir'in dağlarında çiçekler açar.
0: Bu arkadaşımıza aklına ne gelirse mesaja döküyor. Biraz önce de bunu söylemişti.
1: Valla öyle bir anlatıyorsun ki gitmiş kadar olduk valla yani. Kolay gelsin.
0: Evet, İFA'ya gitmiş kadar olduk diyor kendisi. Giden başka dinleyicim var mı? Yani gerçek anlamda böyle gittiyseniz burada başka bir dinleyici sesli bir mesaj göndermiş İFA hakkında.
2: Günaydınlar, günaydınlar Hakan'cığım. Ben Frankfurt'un Hüseyin. Ya evet, birkaç sene evveli ben şeye gitmiştim, fuara gitmiştim, teknoloji fuarına. Orada bir televizyonla karşılaştım. Sesli, yani bu kumanda olayını söyledin ya sen. Onu bağdaştırdım, aklıma geldi. Sesli kumanda edebiliyorsun. Yani kumanda denen bir şey yok. Sadece televizyonu aç, televizyonu kapat, işte Einstein'lıklara git, şunu bu yap falan filan. Yani böyle bir televizyon vardı.
0: Şimdi arkadaşlar, bu neden bu konuya geldi? Ben demiştim ki burada televizyondan çok biz daha çok böyle televizyonun kumandasını arıyoruz. Ona bir çare bulsalar da daha böyle makbul geçerdi dedim. Devam ediyoruz.
2: Sonra bu televizyonu tanıttılar. Şimdi markasını gerçekten bilmiyorum. Çin malıydı çünkü. Fakat televizyon hiç piyasaya çıkmadı. Yani böyle bir televizyon hiç görmedim. Yani mağazalarda Saturn'da olsun, MediaMarkt falan filan. Hiç böyle bir televizyonla karşılaşmadım hiçbir zaman. Ama orada gördüm. Ama piyasaya sürülmedi herhalde. Böyle bir olay yaşamıştım.
0: Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında o piyasaya sürüldü. Ama sen Çince bilmediğin için... Sadece sen değil, birçok insan burada Çince bilmediği için... Bu iş geriye çekti. Geriye olmadı. Ayarını unutmuşlar. Her dilde. Ben çok ciddiyim bak ha. Ich meine es wirklich ernst. Şaka falan yapmıyorum. Desem de inanma. Ya bugün yine komikliğim üzerimde. Allah belamı yazmışlar. Allah be. Tövbe tövbe yarabbim. Yıldız Silvi haberi olsun diyor. 8.21 yaptık saatlerimizi. Günaydın, guten morgen, good morning. Mikrofona ben Nici Hakan. Keyfiniz bol olsun.

canla yarimi. Ne diyordu? Valla şarkı böyle ezberde sıfırım arkadaşlar. Ich hab keine Ahnung, wie ihr die Texte so auswendig lernen könnt. So, şimdi IFA'ya, daha doğrusu elektronik teknoloji fuarına gidenleriniz var mıydı dedim. Bir dinleyicim diyor ki bana, bakayım, isim Faruk. Faruk diyor ki ben şahsen gitmedim ama arkadaşım konumda paylaştığı resimlerden gördüm. En enteresan olanı diyor, Türk standartlarındaki e-bike. Yani ben o kadar gezdim, o e-bike'leri göremedim vallahi. Köşeye bir yere sıkıştırdılar herhalde ki. Evet, sizler gittiniz mi FIFA'ya? FIFA dedim şimdi. Aklım fikrim futbolda. Bir dinleyeceğim. Abi öyle televizyon gördüm ki eve getirsem salonu yıkıp televizyona ev yapmam lazım diyor. Bir robot gördüm benden daha düzenli. Eve alsam eşim beni boşar herhalde. Buzdolabı benimle konuştu abi. Evde karım yetmiyormuş gibi şimdi buzdolapta hesap soracak bana. Şu adam akıllı, hiç şey yok mu? Cam silen robot gördüm. Ben yıllardır cam silmiyorum diye suçluluk duydum diyor. Bu arada arkadaşlar, bu cam silen robotları kullananınız var mı? Ya kullandınız mı hiç? Ya ben bunu hep merak etmişimdir, tamam mı? Böyle kullanan varsa beni arasın. Yani merak edeceğim. Yani optası überhaupt funktioniert. Yani benim kafamda takılan şu var. Bu aletler gerçekten işe yarar mı? Yoksa böyle iki tur atıp camın üstüne kalp çizip geri mi dönüyorlar? Aranızda kullanan varsa diyorum, vallahi ciddi ciddi merak ediyorum. Camı gerçekten temizliyor mu? İz bırakıyor mu? Köşeleri alıyor mu? Ne bileyim. Yoksa insan yine arkasından bezle dolaşıp böyle Allah senin bildiği gibi yapsın deyip de arkasından tekrar siz temizlik yapıyor musunuz? Yazın bana. Veyahut da telefon açın. Ben çok merak edeceğim. Vallahi alacağım bir tane ama bekliyoruz.

0: Gidenleriniz var mı? Ne gibi değişiklikler gördünüz arkadaşlar dedim sizlere. Trakyalı Ufuk diyor ki ben arkası görünen bir televizyon, daha doğrusu şeffaf bir televizyon gördüm. O televizyonu ben de gördüm. Yani televizyonu böyle odanın ortasına koyuyorsunuz, cam gibi. Hiçbir şey yok. Yani arkasını görüyorsunuz. Yani sanki odanın ortasına bir cam koymuşsunuz gibi arkadaşlar. Ama aynı anda da filmi de izleyebiliyorsunuz. Filmi izlerken televizyonun arkasından geçtiğiniz zaman siz de görünüyorsunuz. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ya ben o kadar saçma buldum ki, ne oldu? Arkadan gezen bir insanı ben niye görmek isteyeyim televizyon seyrederken? Öyle değil mi? Sonra bunun yanı sıra tabii ki şey de vardı. Bu cam silen robotlar da vardı. Ve ona istinaden sizlere sordum. Sizin böyle kullanmış olduğunuz herhangi bir cam robotu var mı? Yani ben de almak istiyorum da ama... Ich will keine Opfer sein. İlk önce siz dalın arkadaşlar, mutluysanız bana haber verin. Bir dinleyicim aradı şu anda hatta. Günaydınlar, kiminle görüşüyorum?
1: Günaydın, ben Funda Aktaş.
0: Funda Hanım, nereden arıyorsunuz?
1: Berlin'den arıyorum.
0: Berlin'den, evet. Sizi dinliyoruz.
1: Evet, ben de İFA'ya katıldım.
0: Aa.
1: Orada hatta, evet, aynen. Orada da bir cam silme robotunu da aldım. Hatta anneme de aldım.
0: Bir saniye, bir şey soracağım. Orada fuarda alabiliyor musunuz?
1: Normal şartlarda değil.
0: Değil ama siz böyle üçkağıtçılık mı falan böyle bir şey?
1: Yok, üçkağıtçılık değil. Gayet net bir şekilde sordum, satıyor musunuz? Hatta diğer tanede yanlarında var.
0: Hangi üründe? Çin miydi? Yabancı bir marka mıydı? Ha, evet, Çin malıydı. Onlar hepsi zaten satıyorlar. Orada ben gördüm, paketler paket paket duruyor onlar ama diğer daha büyük şirketler, onlar satmıyorlar da ürünlerini. Evet, sizi dinliyoruz, evet. Buyurun.
1: Aynen, çok da memnun kaldım. Robotu önceden aküye bağlıyoruz, cereyana pişe takıyoruz, doluyor. Ondan sonra cam sil ilaçlarını içine katıyoruz. Hatta altında da bir tane bezi var. Onu önceden yıkıyoruz elimizde, sonradan da takıyoruz. Ve kendi başına robot bir köşeden başlıyor. Ondan sonra en sonunda yine aynı köşeye geliyor. Oradan da makineyi geri zavuk napfından çekiyoruz ve...
0: Peki her köşeyi yapıyor mu gerçekten böyle? Yoksa
1: her köşeyi yapıyor. Her köşeyi yapıyor. Tabii ne zaman, cam kenarlarını değil.
0: Fuar daha yeni kapı. Ne zaman aldınız? Ne zaman hemen denediniz de mutlu kaldınız?
1: Pazar günü aldım. Pazar günü de denedim.
0: Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Tavsiye edersiniz yani.
1: Yani tabii ki. Kesinlikle.
0: Şimdi camı siz silmiyorsunuz. Bulaşığı siz yıkamıyorsunuz. Çamaşırı da siz yıkamıyorsunuz. Ne kaldı geriye? Bir ütü kaldı değil mi?
1: Evet, aynen.
0: Onu da kocanıza mı yaptırıyorsunuz?
1: Yok, kocam ütü yapmıyor.
0: Hiç iş yapmıyor, öyle mi?
1: Yok, çamaşır makinesini çalıştırıyor, kurutma makinesini çalıştırıyor, ben de kaldırıyorum.
0: Aa, çalıştırmayı biliyor yani, onu öğrettiniz.
1: Aynen.
0: Çok teşekkür ederim, kendinize iyi bakıyorsunuz efendim.
1: Sağ olun.
0: Hoşçakalın, teşekkür ederiz.
1: Başarılar.
0: Sağ olun. Evet arkadaşlar, ve gelen diğer mesajlarımız var. Birçok dinleyicilerim bu robotlar konusundaki düşüncem diyor bir dinleyicimizi. Suyun bitti değiştir, paspası yıkıyorum der bekletir. Çok ses yapar, kulağımı şişirir. İşi bitirdim der, halbuki sıfır işlem reture. Sen hayata küsmüşsün, haberin yok. Vallahi ben sana söyleyeyim.
2: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
3: Değerli dinleyenler, yeni PISA eğitim sonuçları Almanya'da endişe yarattı. Alman öğrenciler şimdiye kadarki en kötü sonucu aldı. Rheinland-Pfalz Eğitim Bakanı Ute Eiling-Hüttich bunu açık bir uyarı olarak değerlendirdi. CDU'lu bakan okullarda cep telefonu yasağının kaçınılmaz olduğunu ve gençlerin dijital medyanın aşırı etkilerinden korunması gerektiğini ifade etti. Mainz'da iki kişi ağır kundaklama ve şantaja teşebbüs suçlarından hapse mahkum edildi. Sanıklar Oberolm'da bir sürücü kursu sahibine ait iki pahalı aracı yakmış, ardından WhatsApp üzerinden 100 bin euro para talep etmişti. Başsanığa 7 yıl, suç ortağına ise 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Westerwald, Dreikirchen'den kayıp olan 13 ve 19 yaşındaki iki genç kız bulundu. Polis gençlerin Hessen'de Lindenholzhausen yakınlarında bir ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kamuoyuna yönelik arama çağrısı sona erdirildi. Ve değerli dinleyenler, Alman askeri kuvvetleri Bundeswehr yıllar sonra Spaya'daki Kuhnfels kışlasına geri dönüyor. Kışlada şu anda sığınmacılar için bir ilk kabul merkezi bulunuyor. Merkez en geç gelecek yılın ortasında boşaltılacak. Burada kalan sığınmacıların ve çalışanların başka bir yere taşınması gerekecek.
2: Almanya ve Dünya Gündemi.
3: Yeni PISA eğitim araştırması Almanya için tarihi bir düşüş ortaya koydu. Yaklaşık 6700 öğrencinin katıldığı araştırmada 15 yaşındaki gençler okuma, matematik ve fen bilimlerinde şimdiye kadarki en kötü sonucu aldı. Her 3 öğrenciden biri okuma ve matematikte temel seviyeye ulaşamıyor. Uzmanlar sosyal eşitsizlik ve değişen medya alışkanlarına dikkat çekiyor. Federal hükümetin bağımlılık sorumlusu Hendrik Streeck, gençlerin sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını istedi. İFO Enstitüsü eğitim politikasında değişim, işverenler ise daha iyi öğretmen eğitimi çağrısı yaptı. Almanya'da elektrik şebekesine yönelik sabotajlarla bağlantılı olduğu öne sürülen 48 yaşındaki bir şüpheli Aachen yakınlarında yakalandı. Polis şüphelinin kaldığı çadırın çevresinde başka patlayıcı düzenekler de buldu. Savcılığa göre kişi Brandenburg ve Nordrhein-Westfalen'deki çok sayıda saldırıyla ilişkilendiriliyor. Federal İçişleri Bakanı olayları iklim aşırılığı olarak nitelendirdi. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
4: Ve saatimiz 8.36 oldu artık. Günaydın demeye gerek kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. Yani biz saat 4'te kalktığımız için bizim için öğlen. Evet, İFA'da, daha doğrusu teknoloji fuarında gördüğünüz veya da olması gereken neler olabilir dediniz böyle. Şimdi dinleyicim diyor ki abi çaktırmadan isim vermeden bir sorsana diyor. Art praksislerde resepsiyon robot fikri nasıl? Yani resepsiyonda sizi karşılayacak herhangi bir eleman olmasın diye bir robot olsun diyor. Bizim bir arkadaşın praksisinde çalışan bir yardımcı eleman var diyor. Biraz sertmiş diyor. İsmimi verme ne olur diyor. Kim diyor bunu? Sen Arts Practice Güler. Söylemem. Aramızda kalın. Vallahi bak. Nah şuraya yazıyor.
5: Ya beni tanımıyor musun Allah'ını seversen ya? Bana günahını vermeyeceksin, tamam mı?

0: zaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, hangi yere geleceğiz? Ya ben şimdi diyorum ki yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün başlığı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlıklarını üstelik mi tutar, olacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne derim? Ben bilirim, bilirim onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipinin inme sakın ha kuyuya.
1: Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete.
0: Hem de oynayıverirken.
1: Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

internette dolaşan böyle bir adam var, böyle sinek sesi yapıp da böyle kameraya yaklaştığınca böyle ya öyle bir uyuz ki, ama her seferinde önüme çıktığımda gülüyorum, ilk defa görmüş gibi böyle. Evet, biraz önce bir dinleyicimiz dedi ki Hakan ismimi verme ama dedi falan filan, ben de ismini böyle verdim. Sonra dedim bana güvenmeyecektin dedim. Bana günahını bile vermeyeceksin dedim. Bir dinleyicim de evet ben de sana günahımı bile vermem diyor. Vermene gerek yok zaten. Ben de yeterince var. Yani nereye koyacağımı bilemiyorum günahlarımı. Ben de fazlasıyla var. Mustafa Sandal sizlerle birlikte. Gidiversen diyor. Gidiversen sizler de seviverseniz. Her şey gönlünüzce olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir.
2: Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programına hoş geldiniz.
3: Yoruldum. Of of of. Ve biraz önce günahlardan bahsetmiştim. Benim fazlaca günahım var dedim ama burada dinleyicim diyor ki bana, benim günahlarımın yarısını alsan olur mu? Ben paylaşmayı severim diyor. Ya ne kadar iyisiniz öyle. Ya skip stok yani. Bir diğer dinleyicim, günaydınlar, para karşılığını ben alırım günahları diyor. Veresiye var mı abla? Veya abi, bilemiyorum artık kim yazdıysa. Ve konumuz Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Dün akşam yani 8 Eylül Salı günü Şampiyonlar Ligi'ne alınan sonuçlarda bizi ilgilendiren, daha yakından ilgilendiren iki mücadele vardı. Bunlardan bir tanesi Borussia Dortmund 3, Villarreal 2. Diğeri de Arda Güler'in ve Hakan Çalhanoğlu'nun karşı karşıya geldiği iki takımın mücadelesi vardı. Real Madrid gegen Inter Mailand ve Real Madrid bu mücadeleyi 2-1 kazandı. Şimdi Türk takımlarımıza gelirsek de Galatasaray'ımız bugün alkış Sporting deplasmanına gidiyor. Maç saat 21'de olacak ve TRT1 ve bakayım tabii de ki platformda canlı yayınlanacak arkadaşlar. Burada Galatasaray'ımıza da bol şans diliyorum. Aynı zamanda Fenerbahçe'miz de yarın Roma'yı İstanbul'da ağırlıyor. Yakarım bilirsin. Bu maç da saat 18.45'te başlayacak ve yine TRT1 ve Çabi platformundan bu mücadeleyi izleyebiliriz. Ve Türk takımlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Beşiktaş'ımız ve Trabzonspor'umuz ise önümüzdeki hafta mücadele edecekler. Haydi bakalım. İdo Tatlıses'le devam ediyoruz. Mavişim diyor. Nerede? Çay Şekeri programı.

0: saatlerimiz arkadaşlar. Günaydın. Ve telefon. Bakayım, telefon çalıyor. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Mesut Bey'le. Buyurun.
0: Mesut Bey, nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Bizler deyiz. Hayrola, bizi aradınız.
1: Vallahi arkadaşlara bir uyarıda bulunmak istiyorum. Dinleyicilerinize bir uyarmak istiyorum. Maalesef başıma bir olay geldi. Bunlardan genler de zarar görmemesi için bir millete bir uyarı vermek istiyorum.
0: Ne hakkında bu uyarı?
1: Dolandırıcı hakkında. Bu araba alım satım işlerinde internetten çok profesyonel bir şirket kurmuşlar. İnsanları açık attırmadan araba satacağız diye inkasonun bütün bilgilerini kopyalamışlar. Birebir milletten para aldıktan sonra arabayı size vereceğiz diye öyle bir şirket kurmuşlar. Para geldikten sonra araba sizin diyorlar. Ondan sonra arabayı göndermiyorlar. Bir hafta sonra da şirket yeni program değiştirdi diye yani zaman kazanıyorlar. Yani parayı şimdi alamıyoruz. Avukatlardan, polislerden uğraşmak zorundayım.
0: O yani onlara ait olmayan bir arabanın reklamını veriyorlar. Diyorlar ki bu araba hacizi şu anda ve bunu biz açık artırmayla satacağız, ister misin? Atıyorum 50 bin euroluk arabayı 20 bin euroya satıyorlar. Öyle mi? Öyle mi anladım? Doğru mu anladım?
1: Bankaya olan borcunuzu ödeyemediğiniz için inkaso gelip arabanızı elinizden alıyor. Ondan sonra bankaya olan borcunuzu ödedi. O da inkasonun çalışma parasını ödedikten sonra araba sizin oluyor diyorlar.
0: Anladım. Peki sizin buradaki zararınız nedir?
1: Maalesef o adamın borcunu ödedik, inkasonun çalışma parasını ödedik. Araba sizin oldu diye bütün arabanın Dekra'dan prüfün olduğuna dahil arabanın bütün bilgilerini, Dekra'dan araba kazası, çizik mızık hepsi oldu. Bütün bilgileri size yolluyorlar.
0: Eyvah.
1: Yolladıktan sonra da son araba gelecek, teslim olacağı gün siz yanımıza gelemiyorsunuz. Bizim belli bir yerlerde depolarımız var. Arabaya gidip söylediğiniz yerde gidip depodan arabanızı alabilirsiniz
0: yani,
1: diye
0: yani
1: burada bir gün veriyorlar.
0: Burada dikkat etmemiz gereken böyle inkasoda, açık artırmada böyle hacizli arabaları böyle sizlere sunacakları zaman burada dikkatli olun diyorsunuz, öyle mi?
1: Arabayı bütün bilgilerini size atıyorlar. Siz beğendikten sonra parayı gönderiyorsunuz. Ondan sonra arabayı alacaksınız. Ama parayı göndermeden önce araba hala açık artırmada satış görünüyor. Siz
0: anladım.
1: Arabanın bütün bilgilerini alıyorsunuz. Beğendikten
0: anladım.
1: Sonra o fiyat hoşunuza gidiyor.
0: Anladım.
1: Ondan sonra arabayı teslim alacağınız gün her şey ortaya çıkıyor.
0: Geçmiş olsun diyeyim artık, ne diyeyim? Tekrardan.
1: Teşekkür ederim. Demek istersen polisten, bankadan uğraşmak zorundayım. Ama bunu Almanya bankasına yolluyorsunuz. Belli isimlere yolluyorsunuz. Yani bunların hepsi anladığıma kadarı hepsi doğru ama sadece inkasonun bilgilerini kopyalamış insanlara yolluyorlar.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Dinleyicilerimize böyle bir uyarıda bulunduğunuz için arkadaşlar, onun için bu sefer dikkat etmeniz gerekiyor. Yani herhangi bir yerde de, yani olduğundan çok daha ucuz bir araç gördüğünüz zaman gerçi mutlaka dikkat ediyorsunuz ama insanların bazı boşluğuna gelebiliyor. Onun için sizler de burada tekrardan çok teşekkür ederim bu bilgileriniz için.

0: herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...24.90'lar. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in.
1: Hakan abi günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar dilerim. Gözümüzü yeni açtı, seni dinliyor kardeş. Hadi kolay gele, selamlar, Heilbronn'dan Mehmet.
2: Bence sen gözünü daha açamamasın. Gayet eminim yani. Guten Morgen, 8.58 oldu saatlerimiz. Çay Şekeri programı devam ediyor. Mikrofona ben DJ Hakan, gününüz aydın olsun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Der haushohe Sieg der AfD in Sachsen-Anhalt, die Union weiter im Umfrageschock, dazu viel Kritik an den Reformen und den gigantischen Schulden im Haushalt für das kommende Jahr. Es dürfte heute hoch hergehen bei der Generaldebatte im Bundestag. Eröffnet wird die am Vormittag von der Partei- und Fraktionsvorsitzenden der AfD Alice Weidel. Danach redet Bundeskanzler Friedrich Merz. Vor dem Hintergrund des haushohen Wahlsiegs der AfD in Sachsen-Anhalt wird mit einem verbalen Schlagabtausch gerechnet. Letzter Staatsakt für Harald V. Der norwegische König wird heute in Oslo beigesetzt. Zu der Trauerfeier werden Gäste aus den europäischen Königshäusern und aus der Politik erwartet. Harald war Ende August im Alter von 89 Jahren gestorben.
2: Der norwegische König war im Volk sehr beliebt. Deshalb rechnet man damit, dass bis zu 200.000 Menschen in die Osloer Innenstadt strömen werden. Das gesamte Zentrum ist abgesperrt und die Polizei spricht von einem der größten Einsätze ihrer Geschichte. Um 12 Uhr wird der Sarg des Königs in einer Prozession vom Schloss bis zur Domkirche gebracht, wo mit einem Gottesdienst Abschied von ihm genommen wird. Beigesetzt wird er im Mausoleum in der Akershus Festung. Erst dann werden die Fahnen wieder voll gehisst und der neue König Håkon gefeiert. Aus Oslo, Sigrid Harms.
1: Wer Geld zum Sparen anlegen will, für den lohnt sich im Moment Tages- und Festgeld. Die Zinssätze dafür sind derzeit so hoch wie lange nicht. Aktuell erhalten Anleger bei mindestens 11 Geldhäusern zeitweise einen Zinssatz über 3,5%. Das zeigt eine Analyse des Vergleichsportals Verivox.
3: Teils sind im Moment bis zu 4,25% an Zins drin, wenn man sein Geld als Tagesgeld anlegt. Doch Vorsicht, bitte genau das Kleingedruckte lesen. Die derzeit attraktiven Zinssätze gelten häufig nur für einige Monate. Danach bringt das festgelegte Geld nur noch wenig ein oder der Sparer wechselt erneut die Bank. Denn die derzeit relativ hohen Zinsen für Tagesgeld gelten meist nur für Neukunden. Beim Festgeld mit zum Beispiel 2 Jahren Laufzeit sind im Moment im Schnitt 2,55% drin. Lea Matschulat, Redaktion.
1: Zum Fußball. Borussia Dortmund hat sein Auftaktspiel in der neuen Champions-League-Saison gewonnen. Gegen den spanischen Vertreter FC Villarreal siegte der BVB mit 3:2.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Türkiye'de Antalya, Mersin ve Adana gibi çok sayıda yerde orman yangınları sürüyor. Bugünkü durumu senden alalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan 4 ayrı orman yangını var. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Hatta Antalya'dan gelen görüntüler var ki yangın nedeniyle şehrin üzerinde bir duman tabakası oluştu. Şu ana kadar gelen bilgilere bakacak olursak toplamda Antalya'da 2000'i aşkın eve elektrik verilemiyor. 254 ev tahliye edildi. Hatta Antalya'dan Isparta'ya giden bazı yollarda trafiğe kapatıldı. Bu sabah saatlerinde 3 şehirde de yangınlara müdahale devam ediyor.
4: Üsküdar Belediyesi'nde yeniden yapılan başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı. Ayrıntıları senden alalım.
5: Evet, Cumhur İttifakı'nın ve özellikle de AKP'nin adayıydı Dündar Ziya Gültekin kazandı. 4 turda gerçekleşti bu oylama. 4 turun sonunda kazanmış oldu. Dolayısıyla Yeni Parti ve CHP'nin adayı kazanamadı başkanlık vekilliği seçimini. Yeni Parti'den gelen açıklamalar oldu bunun ardından. Özellikle Üsküdar Belediyesi'nin işgal edildiğini söyledi Yeni Partililer. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun da bir mesajı vardı. O da belediye başkanını ve meclis üyelerini tutuklayarak seçim kazanma zaferi AK Parti'ye nasip oldu dedi. Yine Yeni Partililerden gelen bir diğer tepki de bu bir denemeydi. Bundan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de aynısını yapabilirler şeklinde oldu.
4: İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Bu üzücü cinayetin yankıları çok olmuştu. Karara bakalım Güçlü.
5: Evet Taner, bu karar açıklandı ve Atlas Çağlayan'ın katil zanlısı 14 yaşındaki Efe Ç'ye 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
4: PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye OECD ülkeleri arasında önemli bir yükseliş kaydetti. Bu olumlu gelişmeye bakalım şimdi.
5: Evet, Türkiye'nin ortalama puanının yükseldiği ortaya çıktı. Öncelikle onu söyleyelim. Neden böyle oldu? Çünkü Türkiye birçok alanda sıralamasını yükseltmiş oldu. Özellikle fen alanında gelen başarı vardı. Tabii bu sadece fen alanında değil, matematik alanında da gelen bir başarı oldu. Okuma becerileri de benzer bir şekilde arttı Türkiye'deki öğrencilerin.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başladı. Türkiye adına Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe var. Maçları senden alalım.
5: Evet, başladı senin de ifade ettiğin gibi ve Türkiye adına da bu akşam Galatasaray sahaya çıkacak. Galatasaray Sporting Lisbon deplasmanına gidiyor. Bu karşılaşma saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe'de yarın kendi sahasında Roma'yı ağırlayacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık 16 derece. Gün boyunca 3 şehirde 14 ile 21 derece bekleniyor. Hava şartları gün içerisinde değişiklik göstermeyecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Efendisi Çarşek'in son saat içerisindeyiz arkadaşlar. Kazasız belasız atlayacağız herhalde.
8: Az kaldı.
7: Az kaldı. Evet. Ve hafta sonu da az kaldı. Pazartesi böyle diyordum. Ya ne diyor bu diyoruz. Bakın gördünüz mü, hemen geçti işte. Oldu bitti maşallah. Ya havalarımız da böyle yerinde olsaydı değil mi? Daha bu Almanya'nın havası var ya, insanı gerçekten deli ediyor. Ya. Daha dün Güneştepe'de millet böyle kısa kolluyla geziyor. Diyorsun ki tamam yaz devam ediyor ama sabah bir kalkıyorsun. Hava böyle kapkara, yağmur geliyor, rüzgar vuruyor böyle. Sanki gece bir gidip böyle mevsimini düğmesine basmış. Birisi gitmiş, dur bakalım. Yes, werde ich mal auf Winter umstellen. Şimdi bugün özellikle bayan olsun Baden-Württemberg taraftarı, ya da taraftarı diyorum, maça girdi. Yani taraflarına gidecek olursanız orada yağmur bayağı böyle bir yağıyor arkadaşlar. Gelecekmiş daha doğrusu. Bazı yerlerde böyle gök gürültüsü de var. Yani ben şöyle bir dışarı çıkayım derken kendini duşta bile olabilirsin yani. Onun için temkinli olmak gerekiyor. Ben artık evden çıkarken böyle çantaya ne bulursam atıyorum. Güneş gözlüğü, güneş kremi, şemsiye, mont. Yani bir tek kar küreği eksik. Küreği de alayım, yine belli olmaz. Vallahi bu memlekette dört mevsim bir günde yaşayabiliyoruz. Şimdi sabahleyin bir kalkıyorsun Antalya, öğlen Rize, akşamda Münih kışı. Deme takılın. Koltukla sizlerle.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 121 euro 58 sent. Çeyrek altınsa 212 euro 76 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 39 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 9'u tam 14 dakika geçiyor ve bu arada arkadaşlar saat bakayım 11 ile 13 arasında biliyorsunuz benim her gün hafta arası rengarenk program var. Önümüzdeki haftadan itibaren bu programımız 13 ile 15 arasına kayıveriyor. Evet, aynen o şekilde 13 ile 15 arasında, yani yanlışlıkla dinlemeyesiniz diye söylüyorum. Ay bu yine burada mıydı falan bir diyecek olursanız dikkat, ben uyarayım diyeyim, ben sizi uyarayım da, yani önceden ay bilmiyordum etmiyordum falan, onu vallahi kabul etmiyoruz. Kendimle ne kadar barışığım ya. Yani evlat olsa sevilmez dedikleri ben olsa gerek.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Selam selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
2: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
1: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
2: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
1: Oho, işin zor vallahi be selamiciğim. Sana kolay gelsin.
0: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı. 030 217 97 00. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030 217 97 00. Radyo reklamı etkilidir.
3: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: Yazacak olan ona göre konser yazar.
1: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: So, und jetzt machen wir weiter arkadaşlar mit Pizza. Biliyorsunuz Alman eğitim sistemi çok iyi diyorduk ya. Peki bu sonuçlar ne? Var mı hiçbir aklınızda bir fikriniz var mı böyle? Çok iyi diyorlar. Yani birçok kişi çok iyi diyorlar ama bu pizza alıştırmasından sonra gerçekten her şey artık yerle bir oldu gibi. Ayrıntıları bu şarkımızın hemen ardından açıklayacağım. Sizlerle de konuşacağız, tartışacağız. Benimle de bu olaya tabii ki sizler de dahil olabilirsiniz.

bakanım. 9.24 oldu saatlerimiz. Şimdi konumuz pizza arkadaşlar. Biliyorsunuz Almanya'da pizza sonuçları böyle pek parlak değil. Yani 15 yaşındaki gençler özellikle okuma olsun, matematik olsun, sonra fen bilimlerinde bayağı bir zorlanıyorlar. Hatta sonuçlar Almanya'nın en kötü seviyelerinden bir tanesi şu anda. Yani bu kadar yerlerde sürünmemişti eğitim sistemi. Şimdi yetkililer diyor ki aslında biz doğru yoldayız diyorlar. Yani değişiklikler zaman alır diyor. Bekleyeceksiniz diyor. Warten, warten, warten, warten. Ama yani çocuk büyürken sistemin düzelmesini beklemiyor ki. Onları beklemiyor öyle değil mi? Die warten ja gar nicht. Yani temel eğitim güçlü değilse sonrası da zor gelir zaten. Şimdi matematik kötü, okuma kötü. Bir tek telefon şifresi ve ne var bir de? Ha, Wi-Fi kodunu çocuklar bizden daha iyi biliyorlar. Ya şimdi wunderbar değil mi? Şimdi eğitim sistemi biraz daha düşerse inanın çocuklara yani diploma yerine katıldığınız için çok teşekkür ederiz belgesi verecekler. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Böyle. Böyle bir şey olacak yani. Diploma falan yok. Emrah Karaduman ara beni diyor. 9.20 saatlerimiz.

yaptıkları bu şarkımızı. Günlerden 9 Eylül. 9 Eylül deyince akla ne geliyor arkadaşlar? Şimdi 9 Eylül deyince akla neler var mesela? İzmir'in kurtuluş yıldönümü var değil mi? 104. kurtuluş. Düşmandan kurtulduğumuzun 104. senesi arkadaşlar. Aynı zamanda Mithat diye bir arkadaşım var. Bugün Aydınlar Günü'dir Hakan dedi. O ne alaka dedim. Araştırdım, bir şey bulamadım. Sonra iyice araştırdım ve gördüm arkadaşlar. Meğersem plakasından dolayı. 09 olduğu için plaka. Bir de Eylül ya. 09.09 Aydınlar Günü de buradan mutlu ve kutlu olsun. Sadece o değil arkadaşlar. Bir şey daha var. Bütün dünyanın kutlamış olduğu bir gün var. Eylül. Yani bu bazı 9 oluyor, 10 oluyor, 11 oluyor ama genelde böyle ilk hafta sonu veya da ikinci haftaya doğru yaklaşırken bir kutlama günü oluyor. Merakla beklenen, böyle bekleniyor, böyle geleneksel bir sonbahar etkinliği daha doğrusu. Nedir o? iPhone. Ve iPhone cihazları, yeni cihazlar tekrardan sahne alıyorlar ve bugün saat 19'dan itibaren bu yeni ürünlerini iPhone, Apple daha doğrusu ne yapacak? Sunacak insanlar. Burada şimdi iPhone deyince akla sadece tabii ki tabletmiş, saatmiş, onların yanı sıra temel bir odak var burada. O temel odak nedir? Cep telefonları. Cep telefonları nedir? iPhone'ların. Hangileri? 18, 18 Pro ve 18 Pro Max. Şimdi onun yanı sıra iPhone uzun seneler sonra bir değişikliğe gidiyor arkadaşlar. O değişiklik de ne biliyor musunuz? iPhone artık katlanabilir. Televizyon değil de telefon çıkarıyor. Nasıl kıvırdım ama? Değil mi böyle? Güzel. Kıvırmam iyidir canım. Dın dın dın dın dın dın dın dın. Evet arkadaşlar, dediğim gibi katlanabilir telefon. Herkes merak ediyor acaba nasıl olacak falan diye. Dediğim gibi bu akşam bunu insanlara sunacaklar. Lansmanda gösterecekler. Bu var, ister alın ister alın diyecekler. Çünkü çok kişi alacak vallahi bunu, ben de alacağım. Evet. Buradan bu hayati olayı da sizlere açıkladıktan sonra yüksek sadakatle şöyle yolumuza devam edelim. Belki üstümüzden bir kuş geçer diyor. Üstümüzü pisletmesin de. Geçebilirler. Tekrardan gününüz aydın olsun diyorum. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben, Alem'in en kel DJ'i Hakan.

0: aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, yeni PISA eğitim sonuçları Almanya'da endişe yarattı. Alman öğrenciler şimdiye kadarki en kötü sonucu aldı. Rheinland-Pfalz Eğitim Bakanı Ute Eiling-Hüttich bunu açık bir uyarı olarak değerlendirdi. CDU'lu bakan okullarda cep telefonu yasağının kaçınılmaz olduğunu ve gençlerin dijital medyanın aşırı etkilerinden korunması gerektiğini ifade etti. Mainz'da iki kişi ağır kundaklama ve şantaja teşebbüs suçlarından hapse mahkum edildi. Sanıklar UBAÖM'de bir sürücü kursu sahibine ait iki pahalı aracı yakmış, ardından WhatsApp üzerinden 100 bin euro para talep etmişti. Başsana 7 yıl, suç ortağına ise 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Westerwald, Dreikirchen'den kayıp olan 13 ve 19 yaşındaki iki genç kız bulundu. Polis gençlerin Hessen'de Lindenholzhausen yakınlarında bir ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kamuoyuna yönelik arama çağrısı sona erdirildi. Ve değerli dinleyenler, Alman askeri kuvvetleri Bundeswehr yıllar sonra Speyer'daki Kuhnfels kışlasına geri dönüyor. Kışlada şu anda sığınmacılar için bir ilk kabul merkezi bulunuyor. Merkez en geç gelecek yılın ortasında boşaltılacak. Burada kalan sığınmacıların ve çalışanların başka bir yere taşınması gerekecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Yeni PISA eğitim araştırması Almanya için tarihi bir düşüş ortaya koydu. Yaklaşık 6700 öğrencinin katıldığı araştırmada 15 yaşındaki gençler okuma, matematik ve fen bilimlerinde şimdiye kadarki en kötü sonucu aldı. Her 3 öğrenciden biri okuma ve matematikte temel seviyeye ulaşamıyor. Uzmanlar sosyal eşitsizlik ve değişen medya alışkanlarına dikkat çekiyor. Federal hükümetin bağımlılık sorumlusu Hendrik Streeck, gençlerin sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını istedi. İFO Enstitüsü eğitim politikasında değişim, işverenler ise daha iyi öğretmen eğitimi çağrısı yaptı. Almanya'da elektrik şebekesine yönelik sabotajlarla bağlantılı olduğu öne sürülen 48 yaşındaki bir şüpheli Aachen yakınlarında yakalandı. Polis şüphelinin kaldığı çadırın çevresinde başka patlayıcı düzenekler de buldu. Savcılığa göre kişi Brandenburg ve Nordrhein-Westfalen'deki çok sayıda saldırıyla ilişkilendiriliyor. Federal İçişleri Bakanı olayları iklim aşırılığı olarak nitelendirdi. Gelişmelerle birlikte olmayan devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Boah nein anne, bu sene bitte köye gitmeyelim. Ya anne, 4 hafta orada kalıyoruz, benim canım sıkılıyor. Ich hab da nicht mal Freunde. Ya ama kuzenlerim beni anlamıyor. Ben diyorum ki pommes yemek istiyorum, diyorlar he was pommes ne?
3: Bayılıyorum, bayılıyorum buna. Valla das gibt's doch gar nicht. Ich kann das stundenlang hören, ne? Çok iyi. So, saatimiz 9.38 oldu. Tekrardan radyonun yeni açanlar için. Nerede kaldınız siz? Böyle kornayı çalarım işte. Nerede kaldınız? Hesap vereceksiniz. Sabahın 4'ünde kalkıyoruz, sizin için program yapalım diyoruz ama sen yeni yine böyle kalkıyorsun. Neyse. 2 günüm daha var. Ondan sonra ben rahat ereceğim arkadaşlar. Sonra saat 13 ile 15 arasında program var. Yayınım var artık. Oh, kestireceğim. Ben de sizin gibi yatıp uyuyacağım böyle artık böyle. So, şimdi arkadaşlar bir olay var. Şimdi teknoloji öyle bir yere gidiyor ki taksiye biniyorsun, şoför yok, direksiyon yok, pedal da yok. Bir tek sen varsın, bir de ne diyelim, kaderin var diyelim. Yani öyle. Çünkü Amerika'da bir adam Tesla Cybercab çağırıyor. Bu Cybercab'ler arkadaşlar, yani direksiyonsuz, pedalsız olan taksiler, altın renginde. Çağırıyorsun. Şimdi Los Angeles'da her yerde o arabalar var, görüyorsun. Vızır vızır dolaşıyorlar. Şimdi çağırıyorsun, Uber gibi geliyor. Tabii ki şoför yok, hiçbir şey yok. Sen geçiyorsun, oturuyorsun. Adam geçmiş oturmuş. Beni şuraya götür diyor. Kuruluyor koltuğuna. Araba bir bakıyor adama. Senin dosyada bir şeyler var kardeşim diyor. Adam bakıyor. Böyle taksi gideceği yere dönmüyor. Doğru polis karakoluna gidiyor. Yani güya biyometrik Biliyorsunuz sistem var ya, böyle yüz tanıma dediğimiz o biyometrik sistem adamın yüzünü tarıyor. Ondan sonra adamın ödenmemiş bir trafik cezası olduğunu fark ediyor. Polisi de haberdar ediyor, kapıda polis bekliyor. Ya şimdi artık taksi çağırırken bile geçmişin temiz olacak herhalde. Eskiden taksici abi kestirmeden mi gideyim diyordu ya. Şimdi bu araba abi önce bir karakola uğrayalım sonra bakarız diyor. Şimdi ben bundan sonra CyberCap çağırmadan önce ilk önce E-Devlet'e falan bakarım. Ne olur ne olmaz. Vallahi billahi sizler de öyle yapın arkadaşlar. Şayet böyle bir sistem Almanya'da gelirse. Sie haben ja auf Befehl. Kommen Sie mal hier. Paranla rezil olursun dedikleri bu olsa. Ajda Pekkan'la ilerliyoruz arkadaşlar. Haydi. Coşuyoruz. Çay Şekeri programında keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programının sonlarına doğru geliyoruz. Sonlara doğru gelirken istekleriniz o kadar artıyor ki arkadaşlar. Bunlar yataklarından yeni kalkanlar. Hem uyuyorlar böyle fosur fosur fosur fosur. Sonra kalktıkları zaman da prens gibi, prenses gibi davranılmasını istiyorlar. Bunlardan bir tanesi mesela.
3: Günaydın Hakan. Bize günlük bir keresine bu şeyi sal ya, dinleyelim o çocukları. Ben pomis yemek istiyorum. Kuzenlerim bana soruyor, pomis ne ya? Günlük bir kere bir defa dinleyelim. Moralimiz yerine gelsin.
2: Bu arkadaşımız mesela geç kalkmış, tamam mı? Ben halbuki çalmıştım bunu. Ama ağzını öyle güzel bir yamulttu ki burada. Senin isteğini kırmayacağım, hadi bakalım.
4: Nein anne, bu sene bir tık köye gitmeyelim. Ya anne, 4 hafta orada kalıyoruz, benim canım sıkılıyor. Ich hab da nicht mal Freunde. Ya ama kuzenlerim beni anlamıyor. Ben diyorum ki pommes yemek istiyorum, diyorlar he was... Pommes ne?
2: İyi mi öyle? İyi mi? Tamam, okey. Devam edebiliriz. Şimdi mesajlar üst üste geliyor. Bir başka dinleyicim bakayım, o ne diyor? Basta aksiden. Bir dinleyelim bakalım.
5: Hakan'cığım, senden bir şey rica edebilir miyim? Patronuma yağcılık yapmak istiyorum. Şu anda yolda. Benim ısrarım üzerine seni dinliyor. Ona bir ses göndersem yayınlar mısın?
2: Geride kaldı. Bu muydu ses? Patronuma bir şarkı gelsin benden diyor. Çılgın şoför Selda. Yağ yapacakmış. Patron, duyuyor musun? Bu yağ sana geliyor. Hangisini, hangi yağı çalayım ben bakayım? Şu şarkıyı. Bir seni konuşurum. Patrona geliyor. Hadi bakalım. Ne güzel de yağ çekiyor ya. Ismarlama yağlar bunlar.

0: seni konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Süpersin sen, süpersin. Hakan bir tanesin. Teşekkür ederim.
2: Bu arkadaş sadece patronu değil, bana da yağ yapmaya başladı. Yani yağ yapmada bayağı üstünü tanımıyorum seni. Evet arkadaşlar, ve şimdi de gülüyor. Bir de gülüyor. Hem yağ yapıyor hem gülüyor. Şimdi başka bir konuya geçiyoruz. On spa. Önemli bir konumuz var. Şöyle bir durum var. Şampiyonlar Ligi. Biliyorsunuz bu akşam Galatasaray'ımız ne yapacak? Saat 21'de deplasmana gidiyor. Sporting deplasmanında oynayacaklar. Ve bu maçı TRT1'de veyahut da tabii platformlarından seyredebilirsiniz. Galatasaray'ımıza burada Şampiyonlar Ligi'nde bol bol başarılar diliyoruz. Bir kolumu kesseler sarı, diğer kolumu kesseler yani saat 9'da kırmızı akacak. Ertesi gün ise Fenerbahçe'miz yarın tabii ki Roma'yı kendi evine davet edecek. Ve saat 18.45'te başlayacak yarınki Şampiyonlar Ligi ilk mücadelesi Fenerbahçe'nin. Onu da TRT1'de veya da tabii platformlarından seyredebilirsiniz. O zaman da kolumuzun bir tarafını keserseniz sarı, bir tarafını keserseniz lacivert akacaktır. Kanlarımız. Yani böyle de bir döneklik var bizde. Yok, öyle bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki takımlarımız Avrupa'ya çıktığı zaman hepimiz tek bir takımı tutuyoruz. Türk takımlarımızı tutuyoruz. Buradan da bütün Türk takımlarımıza tekrardan başarılar diyoruz. Beşiktaş ve Trabzonspor'umuz ise önümüzdeki hafta oynayacaklar.
3: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

İlerliyoruz şimdi. Aldırma deli gönlüm diyor. En güzel şarkılarımızla sizlerle birlikteyiz. 24 saat boyunca. Nerede olursanız olun hiç fark etmiyor. Biz sizi buluruz.

Sabahtan beri beraberiz. Kimi işe gitti, kimi kahvesini içti, kimi de bu adam sabah sabah yine başladı dedi. Ama hepiniz de buradaydınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yarın sabah yine buradayım. Yine beraber uyanacağız ama beni özlemek için yarını beklemeyin. Bakar mısınız? Kendimi de böyle bir nimetten falan zannediyorum. Milleti ne içi şikiciyor ki? Hakan'ı çok özleyeceğiz, çok özleyeceğiz. Yani delidir ne yapsa yinedir biliyorsunuz. Ben bu köyün delisiyim arkadaşlar. Ve beni özlemek için dediğim gibi yarını beklemenize gerek yok. Saat 11 ile 13 arasında rengarenkte yine karşınızdayım. Orası ama biraz daha başka. Biraz sınırlar aşıyoruz orada. Biraz kafamıza göre takılıyoruz. Başka konularımız var. Başka muhabbetler oluyor. Benim özel seçtiğim şarkılar da var. Yani çay şekerinin uslu çocuğu gidiyor. Rengarenkte biraz daha tehlikeli versiyonum geliyor. Gelin çekinmeyin. Vallahi bak bir şey yapmayacağım. Vallahi bak. En fazla 2 saat sonra ben buraya niye daha önce gelmemişim dersiniz. Saat 11'de rengarenkte buluşuyoruz. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Ve son şarkımız Çay Şekeri'nde Burak Bulut Diva diyor. Tekrardan gününüz aydın olsun diyorum. Ege Türk'ün sunmuş olduğu

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Im Bundestag hat die Generaldebatte über den Haushalt begonnen. Als erste Rednerin begann AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Sie erklärte zunächst, die schwarz-rote Koalition sei nach dem Sieg der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Ende. Den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr mit einer Rekordneuverschuldung bezeichnete Weidel als eine Staatsbankrotterklärung.
2: Der Bundesrechnungshof warnt eindringlich davor, dass ihre Finanzplanung direkt in die Schuldenfalle führt. Bereits jetzt haben Sie die Staatsfinanzen so zerrüttet, dass bis zum Ende der Wahlperiode, wenn Sie denn überhaupt so lange im Amt bleiben, ich glaube nicht, die gesamten Steuereinnahmen einzig und allein nur für Zinsen und Sozialausgaben draufgehen.
1: Die AfD-Partei und Fraktionschefin Alice Weidel. Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent ist wieder über 100 US-Dollar je Barrel gestiegen. Hintergrund sind weitere gegenseitige Angriffe von den USA und dem Iran rund um den wichtigen Öltransportweg durch die Straße von Hormuz. Steigt der Rohölpreis, wird tendenziell auch das Tanken und das Heizen mit Öl und Gas wieder teurer. Die klassische Gastronomie steckt in Deutschland in der Krise und verliert weiter Gäste. Gegessen wird aber trotzdem. Viele kaufen sich ihre Mahlzeiten inzwischen woanders, zeigt eine Studie des Handelsforschungsinstituts EHI.
3: Sushi aus dem Supermarkt, Hotdogs im Möbelhaus oder Pommes auf dem Baumarktparkplatz. Diese sogenannte Handelsgastronomie eilt von Rekord zu Rekord. Über 13 Milliarden Euro haben die Händler damit im vergangenen Jahr umgesetzt, vor allem beim Mittagessen zum Mitnehmen. Das liegt auch an den vergleichsweise niedrigen Preisen. Die meistverkauften Speisen sind laut Umfrage Frikadellen, Currywurst, belegte Brötchen und Schnitzel. Thomas Bremser, Redaktion.
1: In Deutschland ist zuletzt mehr als jedes fünfte Nutzfahrzeug mit erheblichen oder sogar gefährlichen Mängeln bei der TÜV-Hauptuntersuchung durchgefallen. Das geht aus dem neuen Nutzfahrzeugreport des TÜV-Verbands hervor. Besonders häufig werden Mängel an der Beleuchtung beanstandet und Ölverlust, der mit steigendem Alter der Fahrzeuge zunimmt. Das Durchschnittsalter von Lkw und Transportern liegt inzwischen bei knapp 9 Jahren.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Türkiye'de Antalya, Mersin ve Adana gibi çok sayıda yerde orman yangınları sürüyor. Bugünkü durumu senden alalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan 4 ayrı orman yangını var. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Hatta Antalya'dan gelen görüntüler var ki yangın nedeniyle şehrin üzerinde bir duman tabakası oluştu. Şu ana kadar gelen bilgilere bakacak olursak toplamda Antalya'da 2000'i aşkın eve elektrik verilemiyor. 254 ev tahliye edildi. Hatta Antalya'dan Isparta'ya giden bazı yollarda trafiğe kapatıldı. Bu sabah saatlerinde 3 şehirde de yangınlara müdahale devam ediyor.
4: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı. Neler var iddianamede?
5: Evet, tutuklu şu anda zaten Tunç Soyer. Kendisi hakkındaki iddianame hazırlandı. Daha önce İzbeton'da, yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan bu şirkette bir soruşturma başlatılmıştı ve burada yolsuzluk olduğu ifade edilmişti. İhalelere fesat karıştırma, rüşvet gibi başlıklar vardı. İşte bu dosyanın içerisinde kendisi hakkında bir iddianame hazırlandı. 6 yıla kadar hapis sistemiyle hazırlanmış oldu bu iddianame.
4: Üsküdar Belediyesi'nde yeniden yapılan başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı. Ayrıntıları senden alalım.
5: Evet, Cumhur İttifakı'nın ve özellikle de AKP'nin adayıydı Dündar Ziya Gültekin kazandı. 4 turda gerçekleşti bu oylama. 4 turun sonunda kazanmış oldu. Dolayısıyla Yeni Parti ve CHP'nin adayı kazanamadı başkanlık vekilliği seçimini. Yeni Parti'den gelen açıklamalar oldu bunun ardından. Özellikle Üsküdar Belediyesi'nin işgal edildiğini söyledi Yeni Partililer. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun da bir mesajı vardı. O da belediye başkanını ve meclis üyelerini tutuklayarak seçim kazanma zaferi AK Parti'ye nasip oldu dedi.
4: İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Bu üzücü cinayetin yankıları çok olmuştu. Karara bakalım Güçlü.
5: Evet Taner, bu karar açıklandı ve Atlas Çağlayan'ın katil zanlısı 14 yaşındaki Efe Ç'ye 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başladı. Türkiye adına Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe var. Maçları senden alalım.
5: Evet, başladı senin de ifade ettiğin gibi ve Türkiye adına da bu akşam Galatasaray sahaya çıkacak. Galatasaray Sporting Lisbon deplasmanına gidiyor. Bu karşılaşma saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe'de yarın kendi sahasında Roma'yı ağırlayacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve bulutlu. Sıcaklık 16 derece. Gün boyunca 3 şehirde 14 ile 21 derece arasında sıcaklıklar yaşanacak. Hava koşulları gün boyunca benzerlik gösterecek. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Senin aşkın yüreğimde bıçak gibi kaldı.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 121 euro 58 sent. Çeyrek altınsa 212 euro 76 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 39 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, yeni PISA eğitim sonuçları Almanya'da endişe yarattı. Alman öğrenciler şimdiye kadarki en kötü sonucu aldı. Rheinland-Pfalz Eğitim Bakanı Ute Eiling-Hüttich bunu açık bir uyarı olarak değerlendirdi. CDU'lu bakan okullarda cep telefonu yasağının kaçınılmaz olduğunu ve gençlerin dijital medyanın aşırı etkilerinden korunması gerektiğini ifade etti. Mainz'da iki kişi ağır kundaklama ve şantaja teşebbüs suçlarından hapse mahkum edildi. Sanıklar Oberölm'de bir sürücü kursu sahibine ait iki pahalı aracı yakmış, ardından WhatsApp üzerinden 100 bin euro para talep etmişti. Başsana 7 yıl, suç ortağına ise 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Westerwald, Dreikirchen'den kayıp olan 13 ve 19 yaşındaki iki genç kız bulundu. Polis gençlerin Hessen'de Lindenholzhausen yakınlarında bir ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kamuoyuna yönelik arama çağrısı sona erdirildi. Ve değerli dinleyenler, Alman askeri kuvvetleri Bundeswehr yıllar sonra Speyer'daki Kuhnfels kışlasına geri dönüyor. Kışlada şu anda sığınmacılar için bir ilk kabul merkezi bulunuyor. Merkez en geç gelecek yılın ortasında boşaltılacak. Burada kalan sığınmacıların ve çalışanların başka bir yere taşınması gerekecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Yeni PISA eğitim araştırması Almanya için tarihi bir düşüş ortaya koydu. Yaklaşık 6700 öğrencinin katıldığı araştırmada 15 yaşındaki gençler okuma, matematik ve fen bilimlerinde şimdiye kadarki en kötü sonucu aldı. Her 3 öğrenciden biri okuma ve matematikte temel seviyeye ulaşamıyor. Uzmanlar sosyal eşitsizlik ve değişen medya alışkanlarına dikkat çekiyor. Federal hükümetin bağımlılık sorumlusu Hendrik Streeck, gençlerin sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını istedi. İFO Enstitüsü eğitim politikasında değişim, işverenler ise daha iyi öğretmen eğitimi çağrısı yaptı. Almanya'da elektrik şebekesine yönelik sabotajlarla bağlantılı olduğu öne sürülen 48 yaşındaki bir şüpheli Aachen yakınlarında yakalandı. Polis şüphelinin kaldığı çadırın çevresinde başka patlayıcı düzenekler de buldu. Savcılığa göre kişi Brandenburg ve Nordrhein-Westfalen'deki çok sayıda saldırıyla ilişkilendiriliyor. Federal İçişleri Bakanı olayları iklim aşırılığı olarak nitelendirdi. Gelişmelerle birlikte olmayan devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Die Generaldebatte im Bundestag ist traditionell ein Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition. Heute ging es aber besonders hoch her. AfD-Chefin Alice Weidel sagte zur Eröffnung in Richtung Bundeskanzler Friedrich Merz, seine Partei sei in Sachsen-Anhalt nicht nur abgestraft worden, die CDU sei pulverisiert worden. Auch Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisierte den Kanzler scharf.
2: Und ich würde mir wünschen, Herr Merz, dass Sie nicht ständig in so einer herablassenden Art und Weise an den Leuten rumnörgeln würden, dass Sie sie belehren würden, dass Sie ihnen ausdrücken würden, es reicht irgendwie alles nicht. Die Menschen in Deutschland, die entsprechen irgendwie nicht ihren Erwartungen. Das ist falsch. Damit bringen Sie selbst die wohlmeinendsten Menschen in diesem Land aktuell zu Recht auf die Palme.
1: Grünen-Fraktionschefin Dröge. Bundeskanzler Merz erklärte zuvor in seiner Rede, trotz der Wahlniederlage in Sachsen-Anhalt und dem wachsenden Unmut am umstrittenen weiteren Reformvorhaben seiner schwarz-roten Koalition festzuhalten.
3: Fehler machen, vergeben, wieder aufstehen, Zukunft gestalten für unser Land. Meine Damen und Herren, das ist unsere Aufgabe. Wir werden die Zukunft unseres Landes in die Hand nehmen, sie gestalten, sie besser machen als in den letzten Monaten.
1: Bundeskanzler Friedrich Merz. Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent ist wieder über 100 US-Dollar je Barrel gestiegen. Hintergrund sind neue gegenseitige Angriffe der USA und Iran rund um die Straße von Hormuz. Steigt der Rohölpreis, wird tendenziell das Tanken und auch das Heizen mit Öl und Gas teurer. Der Kampf zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle der Straße von Hormuz war in der Nacht erneut eskaliert. Das US-Militär zerstörte nach eigenen Angaben als Vergeltung für Teherans Angriffe auf ein US-Kriegsschiff 5 iranische Rohöltanker und versenkte einen davon. Mit einem Staatsbegräbnis wird der norwegische König Harald V. heute in Oslo beigesetzt. Zahlreiche Monarchen und andere Mitglieder der europäischen Königshäuser sowie Staatsoberhäupter reisen an, um dem beim Volk außerordentlich beliebten König die letzte Ehre zu erweisen. Er war im August im Alter von 89 Jahren gestorben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Türkiye'de Antalya, Mersin ve Adana gibi çok sayıda yerde orman yangınları sürüyor. Bugünkü durumu senden alalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan 4 ayrı orman yangını var. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Hatta Antalya'dan gelen görüntüler var ki yangın nedeniyle şehrin üzerinde bir duman tabakası oluştu. Şu ana kadar gelen bilgilere bakacak olursak toplamda Antalya'da 2000'i aşkın eve elektrik verilemiyor. 254 ev tahliye edildi. Hatta Antalya'dan Isparta'ya giden bazı yollarda trafiğe kapatıldı. Bu sabah saatlerinde 3 şehirde de yangınlara müdahale devam ediyor.
4: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı. Neler var iddianamede?
5: Evet, tutuklu şu anda zaten Tunç Soyer. Kendisi hakkındaki iddianame hazırlandı. Daha önce İzbeton'da, yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan bu şirkette bir soruşturma başlatılmıştı ve burada yolsuzluk olduğu ifade edilmişti. İhalelere fesat karıştırma, rüşvet gibi başlıklar vardı. İşte bu dosyanın içerisinde kendisi hakkında bir iddianame hazırlandı. 6 yıla kadar hapis sistemiyle hazırlanmış oldu bu iddianame.
4: Üsküdar Belediyesi'nde yeniden yapılan başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı. Ayrıntıları senden alalım.
5: Evet, Cumhur İttifakı'nın ve özellikle de AKP'nin adayıydı Dündar Ziya Gültekin kazandı. 4 turda gerçekleşti bu oylama. 4 turun sonunda kazanmış oldu. Dolayısıyla Yeni Parti ve CHP'nin adayı kazanamadı başkanlık vekilliği seçimini. Yeni Parti'den gelen açıklamalar oldu bunun ardından. Özellikle Üsküdar Belediyesi'nin işgal edildiğini söyledi Yeni Partililer. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun da bir mesajı vardı. O da belediye başkanını ve meclis üyelerini tutuklayarak seçim kazanma zaferi AK Parti'ye nasip oldu dedi.
4: İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Bu üzücü cinayetin yankıları çok olmuştu. Karara bakalım Güçlü.
5: Evet Taner, bu karar açıklandı ve Atlas Çağlayan'ın katil zanlısı 14 yaşındaki Efe Ç'ye 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başladı. Türkiye adına Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe var. Maçları senden alalım.
5: Evet, başladı senin de ifade ettiğin gibi ve Türkiye adına da bu akşam Galatasaray sahaya çıkacak. Galatasaray Sporting Lisbon deplasmanına gidiyor. Bu karşılaşma saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe de yarın kendi sahasında Roma'yı ağırlayacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk başlıyor.
6: Ve Rengarenk başlıyor. Bugün çarşamba, saatlerimiz daha doğrusu 13'e kadar beraberiz arkadaşlar. Saatlerimiz 11'i tam 9 dakika geçiyor. Önümüzde 2 saat var. Güzel şarkılar, ilginç konular ve biraz dedikodumuz olacak. Biraz da birbirimize tatlı tatlı giydirmeler, değil mi? Giydirme olmayınca olmuyor arkadaşlar. Evet, ve bunun yanı sıra bakayım. Tabii ki kimse bu programda fazla ciddi durmasın. Yani ciddiyet kapıda böyle ayakkabılarla beraber bırakılıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ihr bleibt draußen, ihr dürft nicht rein. Şimdi ben yine sizin için özel parçaları seçtim. Onun yanı sıra konuları da hazırladım. Siz de mesajlarınızla, yorumlarınızla, sesli mesajlarınızla yayına dalabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Burası zaten normal insanların programı değil. İki saat boyunca kafayı biraz dağıtıyoruz, gündemi biraz karıştırıyoruz. Müziğin sesini her zamanki gibi biraz daha açıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız rengarenge başlıyoruz. İlk şarkımız. Eski hatıralar yine canlandı değil mi? Hoppa!

Merhaba Hakan, iyi yayınlar. Yeni programın hayırlı uğurlu olsun. Rengarenkle buluştuk yine. Bugün oğlumun 9. doğum günü. Anasıyla bugün evde, okula da gitmedi. Evde seni dinliyorlar. Onlara buradan babaları onu çok sevdiğini, iyi ki olduğunu, iyi ki doğduğunu

Gute zum Geburtstag! Dum, dum, dum, dum. 9 yaşına girmiş, kocaman video fotoğraflarını göndermiş. Yani babasına çekmiş diyeceğim, oğlu da çok yakışıklı tabii ki. Meine Fresse, wie hübsch ihr seid man. Emircan, alles Gute. Kocaman oğlum lan, eşek kadar olmuşsun artık. Banzi. Her şey gönlünce olsun güzel arkadaşım benim. Evet, ve buradan ilk doğum günü. Ha bu arada yeni program hayırlı olsun diyor. Gerçi ben bir senedir yapıyorum programı ama seni de uyandırdık galiba. Alpay. Ve machen wir jetzt weiter. Bir başka bakayım ne diyor. Selam Hakan. Ben Frankfurt'tan Ferhat Tutar. Bugün ne yaptınız öyle? Müzik ortasında böyle bir de deli oldum diyor. Bir de senden diyor. Eşim Zeynep için güzel bir parça çalar mısın benden? İki çocuğum güzel annesine. Şimdi o iki çocuğunun annesi mutlaka güzeldir. Ama burada arkadaşlar güzel bir parça ne demek oluyor? Ya bana bakarsan halay güzel, diğerine bakarsan hard rock güzel. Birine bakarsan breakdance güzel, rap hip hop güzel. Onun için güzel değil de tam ne istediğinizi eğer yazarsanız, bu sadece benim için değil, başkaları için de, tamam mı? Şu şarkıyı çalar mısın ya, bu şarkıyı çalar. Güzel diye bir şey yoktur yani. Çünkü herkes güzel, herkes güzel değil. Al sana güzel şarkı.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: Değerli dinleyenler, Alman askeri kuvvetleri Bundeswehr yıllar sonra Speyer merkezi Kuhfeld kışlasına geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak kışlada şu anda sığınmacılar için bir ilk kabul merkezi bulunuyor. Bu nedenle en önemli sorulardan biri burada kalan insanların daha sonra nereye yerleştirileceği. Bundeswehr Speyer merkezi üstten 2015 yılında ayrılmıştı. Speyer belediyesi ordunun ne zaman kesin olarak geri döneceğinin henüz belli olmadığını açıkladı. Takvim taraflar arasındaki anlaşmanın imzalanmasının ardından netleşecek. Eski kışla alanında şu anda AFA adı verilen sığınmacılar için ilk kabul merkezi faaliyet gösteriyor. Merkezin kira sözleşmesi 31 Aralık 2026'ya kadar devam ediyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyem.
0: Rhein-Main Özel.

0: Selam Selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
1: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
0: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
1: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
0: Oho, işin zor vallahi be Selamiciğim. Sana kolay gelsin.
2: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı 030-217-97-00. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030-217-97-00. Radyo reklamı etkilidir.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

saatte kalkılır mı ya? Evet ve bu arada o kadar çok mesajlar geliyor ki. Doğum günü kutlamaları, nişan, sünnet, artık aklınıza ne geliyorsa bir de parça istek. Şunu çalar mısın, bunu çalar mısın? Arkadaşlar şimdi bütün isteklerinizi yerine getirmeye çalışsam bile 24 saat bile yetmez buna. Dolayısıyla program zaten formatı bu. Benim seçmiş olduğum şarkılarla ilerliyoruz burada. Apayrı bir program bu. Ondan sonra yani çok özür dilerim. Yani istekler programı olmadığı için yapamıyoruz. Şimdi bazı zamanlar tamam bir doğum günü kutluyoruz bu ilk gelen veyahut da arada bir yapıyoruz ama bunu her zaman yapmıyoruz. Yaptığımız zaman inanın bana çok özür dileyerek size söylüyorum. Yani ardı kesilmiyor. Yani o kadar şimdi bile o kadar çok mesaj geldi. Bir kere bir doğum günü kutladım. Ardı ardına geldi. Da haben wir ein bisschen Schwierigkeiten. Lütfen beni anlayışla karşılayın. Dedikten sonra... Hakan Bektaş ve Bilal Hancı. Yaktın beni diyor bu güzel şarkımızı. Hep beraber dinliyoruz. Rengarenktesiniz. Çok ilginç bir konuya değineceğim. Hemen bu şarkımızın ardından sizlerin de tabii ki konuya dahil olmanızı isteyeceğim. Bakalım konu neymiş?

0: Hakan'ım iyi yayınlar, kolay gelsin kardeşim. Ya biz seni özleyeceğiz, 2 gün sonra 13 ile 15 arası program yaparsan az değil mi ya? Bari 12 ile 15 arası yap. Biz sana çok alıştık ya.
1: Bak şimdi bu biz sana çok alıştık lafı beni biraz korkuttu, ben size söyleyeyim. Şimdi alışmayın bana. Alışmak iyi bir şey değil. Derler ya, alışmış kudurmuştan beterdir. Sonra ben bir gün izin falan yaparım, evde kriz geçirirsiniz. Bakın söyleyeyim. Bu adam nerede? Niye konuşmuyor? Kim giydirecek şimdi bize? Kim bize laf sokacak? Değil mi? Hem 12'den 15'e kadar yaparsan bir süre sonra sabah 6'da da başla. Gece yatarken de masal anla diyeceksiniz. Yok. Beni dozunda kullanın arkadaşlar. Fazlası yan etki yapar. Ciddiyim, çok ciddiyim ama çok alıştık kısmını da cebime koydum böyle. O ayrı. Güzel söyledin, eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Kurban olurum ben sana.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, yeni PISA eğitim sonuçları Almanya'da endişe yarattı. Alman öğrenciler şimdiye kadarki en kötü sonucu aldı. Rheinland-Pfalz Eğitim Bakanı Ute Eiling-Hüttich bunu açık bir uyarı olarak değerlendirdi. CDU'lu bakan okullarda cep telefonu yasağının kaçınılmaz olduğunu ve gençlerin dijital medyanın aşırı etkilerinden korunması gerektiğini ifade etti. Mainz'da iki kişi ağır kundaklama ve şantaja teşebbüs suçlarından hapse mahkum edildi. Sanıklar Oberölm'de bir sürücü kursu sahibine ait iki pahalı aracı yakmış, ardından WhatsApp üzerinden 100 bin euro para talep etmişti. Başsanığa 7 yıl, suç ortağına ise 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Westerwald, Dreikirchen'den kayıp olan 13 ve 19 yaşındaki iki genç kız bulundu. Polis gençlerin Hessen'de Lindenholzhausen yakınlarında bir ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kamuoyuna yönelik arama çağrısı sona erdirildi. Ve değerli dinleyenler, Alman askeri kuvvetleri Bundeswehr yıllar sonra Speyer'daki Kuhnfels kışlasına geri dönüyor. Kışlada şu anda sığınmacılar için bir ilk kabul merkezi bulunuyor. Merkez en geç gelecek yılın ortasında boşaltılacak. Burada kalan sığınmacıların ve çalışanların başka bir yere taşınması gerekecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Yeni PISA eğitim araştırması Almanya için tarihi bir düşüş ortaya koydu. Yaklaşık 6700 öğrencinin katıldığı araştırmada 15 yaşındaki gençler okuma, matematik ve fen bilimlerinde şimdiye kadarki en kötü sonucu aldı. Her 3 öğrenciden biri okuma ve matematikte temel seviyeye ulaşamıyor. Uzmanlar sosyal eşitsizlik ve değişen medya alışkanlarına dikkat çekiyor. Federal hükümetin bağımlılık sorumlusu Hendrik Streeck, gençlerin sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını istedi. İFO Enstitüsü eğitim politikasında değişim, işverenler ise daha iyi öğretmen eğitimi çağrısı yaptı. Almanya'da elektrik şebekesine yönelik sabotajlarla bağlantılı olduğu öne sürülen 48 yaşındaki bir şüpheli Aachen yakınlarında yakalandı. Polis şüphelinin kaldığı çadırın çevresinde başka patlayıcı düzenekler de buldu. Savcılığa göre kişi Brandenburg ve Nordrhein-Westfalen'deki çok sayıda saldırıyla ilişkilendiriliyor. Federal İçişleri Bakanı olayları iklim aşırılığı olarak nitelendirdi. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet, rengarenktesiniz. Ne çıkacağı belli olmaz. Ben bile bilmiyorum. Allah'a emanetiz arkadaşlar bu programda. Şimdi bir konu işleyeceğim ki diyeceksiniz ki Viet gibsen sowas. Evet arkadaşlar, şimdi düşünsene. Akşam eve geliyorsun, duşunu alıyorsun, pijamayı çekiyorsun öylesine. Oh be, bugün kimseyle konuşmayacağım diyorsun değil mi? Telefonu da sessiz alıyorsun, yatıyorsun. Tam rüyaya dalmışsın, bir bakıyorsun yine biri sana ulaşmış. Yani bilim insanları, bakın şimdi, bilinçli rüya sırasında insanlarla iletişim kurmayı başarmış. İyi halt etmişler. Yani şimdi detaylı bir şekilde anlatmam gerekirse, bilim insanları böyle bilinçli bir şekilde, dediğim gibi, bu şeyi, iletişim kurmayı başarıyor ya. Yani adam uyuyor ama dışarıdan sorulan bazı soruları algılayabiliyorsunuz. Göz hareketlerinizle veya yüz kaslarınızla da cevap verebiliyorsunuz. Şimdi ben aslında bundan sonrasından korkuyorum, biliyorsunuz. Telefonu kapatıyoruz, WhatsApp'tan kaçtık, Instagram'a da çıktık. Bir tek rüyamız kaldı kardeşim, oraya da mı geleceksiniz? Kafanızdan geçirebiliyorsunuz değil mi? Ya mutlaka sizler de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. Düşünsene, eşin gece yan odada. Tamam mı? Hakan uyudun mu? Uyudum. Tamam, rüyana geliyorum, konuşacağız. Yani böyle şey de olabilir değil mi? Yani valla gelecekte kavga bile böyle şeyler olacak. Yani ben sana dün gece rüyanda söylemiştim ama. Değil değil mi? Onlar da söyleyecek. Abla ben uyuyordum, ne bileyim, olmaz, ben sana söyledim. Peki siz ne diyorsunuz? Rüyada iletişim güzel bir şey mi yoksa biraz tehlikeli mi? İnsan uyurken bari rahat bırakılmalı mı? Yoksa rüyanı bile benden kaçamazsın dönemi mi geliyor arkadaşlar? Nasıl bir act hiker ne? Mesajlarınızı bekliyorum ama mümkünse bu mesajlarınızı uyanıkken gönderin. Rüyama da girmeyin sakın. Eyvah, bir dinleyicim diyor ki nokta nokta yedik o zaman diyor. Ya Nilüfer şimdi kim arar diyor. Görüyorsun, rüyada da arayacaklar bundan sonra, rüyada da. Anca rüyanda görsün olayı da artık arkadaşlar, böyle ne oluyor, noktalanıyor.

0: Siz uyku halinde bile rüyalarınıza girebileceksiniz. Birbirinizin rüyalarına girip iletişim halinde olabileceksiniz. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Rüyalar. Eve gelmişsin, yatmışsın, uyuyorsun. Kimseyle görüşmek istiyorsun öyle rüyanda. Bir şey daha soracağım sana, unuttum. Var mı öyle bir şey? Söz konusu olabilir mi? Bir dinleyicim diyor ki, bence imkansız bir şey. Ben uyurken çok tedirgin uyuyorum. Daha evde bir tık ses gelse direkt uyanıyorum diyor. Zaten rüyana girecek uyandırmadan. Konuya pek hakim değilsin herhalde ablacığım. Nebahat diyor, kişiye göre değişir. Tarkan'la konuşmak isterim mesela rüyamda. Her gece gelebilir rüyama. O da çok meraklıydı zaten. Nebahat yatsa da rüyalarına gelsem diye. Bakayım. Bir dinleyeceğim. Daha sesli bir mesaj göndermiş. Merak ediyorum.
1: Siz erkekler bizi rahat bırakın da rüyada olsun, rahat uyuyalım yani.
0: Ooo! Das war aber hart gesagt, ne? Biz erkekler sizi rahat bırakalım da. Dur bakayım, senin şu fotoğrafına bir gireyim. Ablacığım, yani fotoğrafına bakacak olursak inan dünyadaki bütün erkekler seni rahat bırakır. Sen o konuda hiç merak etme. Bak, garanti ediyorum sana. Rüyada bir seni bir de beni rahat bırakırlar.

Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Rengarenk tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Ve kırmızı çizgimiz yok biliyorsunuz burada. Ne oluyor? Burası rengarenk. Sınırları çizmedik çünkü kalemi kaybettim. Yoksa çizecek. Vallahi çizecektim bak. Kalemi bulamadık, onun için sınırsız bu. Ay. Evet, konumuz bilim insanları artık rüyalarda. Birbirinizin rüyalarınıza girip iletişim kurabileceğinizi söylüyorlar. Bir bu kalmıştı. Uykuda da artık rahat yok. Böyle uyuduğunuz zaman böyle diyorsun, o da mimiklerle, göz işaretlerinize veyahut da yüzünüze oluşturulacak herhangi mimiklerle cevap da verebiliyorsunuz olacakmış. Evet. Abi, rüyama eşimle girecekse ben uyanık kalırım daha iyi. Evet, Nebahat yine yazmış. Ne demişti biraz önce? Yani Tarkan'la konuşmak isterim mesela rüyamda. Her gece gelebilir. Tarkan da seni bekliyordu zaten demiştim. Beni tanısa gelirdi bence. Israr ediyor. Böyle ısrar edince olmuyor. Bak, ben de çok şeyleri ısrar ediyorum ama olmuyor. Böyle oturuyorum, saçım çıksın, saçım çıksın, saçım olmuyor. Israr etme. Bir başka dinleyeceğim. Diyor ki, bakayım. Bu bence hipnozu gibi bir şey Hakan Bey. Berlin'den Ayşe Hanım. Ha, Ayşe Hanım. Sabahın köründe bana yazan. Şimdi Ayşe, hipnoza benziyor diyorsun da sen zaten sabah 6'dan beri beni dinliyorsun. Daha ne kadar hipnotiz olacaksın ki? Vallahi bu çok komikti. Doğru söylüyorum yani. Ya kendi kendime övebilirim. Alkışım yok mu? Alkışım da var, güzel. Zo, bir diğer dinleyicim sesli bir mesaj göndermiş.
1: Abi, benim mesajlarımı okumuyorsun ya. Niye?
0: Arkadaşlar bakın. Bir, iki. Allah canım olsun. Yalanım yok. Arkadaşımız benim mesajlarımı okumuyorsun niye diyor. En son mesajı 9. ayın 2'sinde göndermiş. Onu da Esra'ya göndermiş. Bakayım ne demiş. Esra, merhaba, Duisburg'dan Mehmet ben. Yalnız değilsin, tır şoförüyüm. Saat 4'te biz de uyanıyoruz. Yarım açık olan gözlü araç kullanıyoruz. Al, okudum mesajını, iyi mi? Oğlum, Esra'da yaptın ya beni. Mutlu oldun mu? Hadi direksiyonu sallamaya devam. Hoppa!

geceler kara, sabahın köründe. İzel'den dinledik bu güzel şarkımızı. Şimdi sabahın körü dedik de sabahın da körü falan değil zaten. Öğleniz arkadaşlar, öğleniz. So. Bazı yataklarından yeni kalkanlar var. Ben de onlara ayak uyduruyorum herhalde. Gülşah diye bir dinleyicim var. Hayır Hakan, ben onu istemiyorum vallahi diyor. Yani geceleyin rüyalara girmek istemiyor. Bilim adamları diyor ya, artık birbirinizin rüyalarınıza girip böyle diyalog kurabileceksiniz, irtibata geçebileceksiniz diyor. Ama ben böyle bir şey istemiyorum. Zaten 40 yılda bir rüya görüyorum. Onunla da bari kafam rahat olsun. Bunu diyen, inanın ben radyoya başladım başlayalım. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Ya dikkat et Sait, böyle susma. Ya şeyi var, bazı insanlar var biliyor musun? Sesli düşünüyor böyle. Diden einfach laut böyle. Aklına ne gelirse böyle yazıyor. Bir de uzun uzun yazıyor. Öyle bir uzun yazıyor ki. Of. Ben okurken yoruluyorum, o yazarken yoruluyor. Allah vallahi kocana sabır versin diyorum ben sana. Yani ne bileyim. Belki o da hoşlanıyordur bundan ya. Bıdı bıdı konuşsun ya. Ben işte tarafı ya. İşte yazılmaz. Şimdi Aşkın Nur Yengi'niz karşınızda. Zehir gibisin diyor. Evet. Rengarenk programımızın bir saatini yavaş yavaş tüketmek üzereyiz. Ama önümüzde yine kocaman bir saatimiz var.

0: Aga merhaba benim tekrar Ahmet. Ya ne diyecektim? Senin bu esprilerine var ya, hiç kimse alınmaz da alınmıyor da. Güzel bağlama yapıyor. Bayana iyi cevap verdik o rüya davasında. Yani senin bu bağlamacılığın 10 numara. Zaten normalde direkt de söylesen senin o söyleyiş tonuna kimse alınmaz da.
1: Ya şimdi ben buna bir şey... Neyse. Haberlerden sonra buna bir cevabım olacak.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Hitzige Debatte heute im Bundestag. AfD-Chefin Alice Weidel hat ihre Rede in der Haushaltsdebatte für scharfe Angriffe Richtung Bundesregierung und Bundeskanzler Friedrich Merz persönlich genutzt. Merz sei in Sachsen-Anhalt nicht nur abgestraft worden, die CDU sei pulverisiert worden, sagte sie beim ersten direkten Aufeinandertreffen mit dem Kanzler nach dem Wahlsonntag.
2: Kanzler Merz konterte kämpferisch, die AfD habe in Sachsen-Anhalt nicht die absolute Mehrheit erzielt. Nirgendwo in Deutschland werden sie mit dieser Politik die Mehrheit bekommen, sagte er. AfD-Chefin Weidel hatte vorher den Kurs der schwarz-roten Koalition scharf kritisiert. Ob Wirtschaft, Migration oder Energie, sie zeichnete das Bild eines Landes im Niedergang. Kanzler Merz attackierte die AfD vor allem wegen ihrer Außenpolitik. Die AfD stehe an der Seite Russlands, obwohl sie wisse, dass Russland auch die Sicherheit Deutschlands bedrohe. Er bezeichnete die AfD als destruktive Kraft, als böse und gefährlich. Aus Berlin, Tine Klimach.
1: Der Preis für Rohöl ist erneut deutlich gestiegen. Die Referenzsorte Brent liegt im Preis nun bei über 100 Dollar je Barrel. Diese Erhöhung dürfte auch die Kraftstoffpreise erneut steigen lassen.
3: Erst vorige Woche hatte der Benzinpreis einen neuen Höchststand erreicht. Da lag der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent noch unter 100 Dollar. Tanken wird nun mit hoher Wahrscheinlichkeit also noch einmal teurer werden. Dass der Preis für Rohöl und damit in Folge auch für Kraftstoffe steigt, liegt am Krieg im Iran. Das US-Militär und iranische Streitkräfte greifen sich in der Straße von Hormus weiterhin an und erschweren damit den Öltransport auf dieser wichtigen Handelsroute. Lea Matschullat, Redaktion.
1: Sparer in Deutschland können derzeit so hohe Tages- und Festgeldzinsen bei Banken kassieren wie lange nicht. Aktuell erhalten Anleger bei mindestens 11 Geldhäusern zeitweise einen Zinssatz über 3,5%, zeigt eine Analyse des Vergleichsportals Verivox. Hintergrund sind hohe Kapitalmarktzinsen und die Aussicht auf höhere Leitzinsen der EZB. Eine technische Störung bei der Flugsicherung hat auch heute erhebliche Auswirkungen auf den Luftverkehr in ganz Großbritannien. Nachdem gestern etwa bereits 1.300 Flüge ausgefallen waren, waren es heute Morgen erneut mehrere hundert. Der genaue Grund für die Störung war zunächst unklar. Eine Cyberattacke schließen die Behörden aber aus.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, eski Milli İstihbarat Teşkilatı yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni karar alındı. Savcılık Kozinoğlu'nun mezarının açılarak yeniden doku örnekleri alınmasına karar verdi. İncelemelerde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Soruşturmada daha önce 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adana, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya, Kumluca ve Mersin, Bozyazı'daki yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı. Adana, Kozan'daki yangına ise havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgede 40 ev tahliye edildi, 7 evin yandığı bildirildi. İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme 14 yaşındaki sanığı 18 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırdı. Savcılık daha önce sanık hakkında öldürme, silahla tehdit ve ilgili kanuna muhalefet suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istemişti. PISA 2025 eğitim testi sonuçlarına göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında dikkat çeken bir yükseliş kaydetti. Türkiye, fen bilimleri, okuma ve matematikte 2022'ye göre puanını artırdı. OECD verilerine göre son 10 yılda bu 3 alanın tamamında puanını yükselten tek üye ülke Türkiye oldu. Araştırmaya Türkiye'den 7702 öğrenci katıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması dün başladı. Türkiye adına Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele edecek. Galatasaray ilk maçında bugün deplasmanda Sporting'le karşılaşıyor. Maç saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe ise yarın Roma'yı ağırlayacak. Bu maçın başlama saati ise 18.45. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
5: DJ Hakan'la Rengarenk. Evet, Fenerbahçe'mizde Roma'ya karşı mücadele edecek. Yakarım bilirsin. İnşallah o gece Kenan Doğulu'nun bu güzel şarkısını çalarız. Biraz önce bir dinleyicim dedi ki, Hakan dedi, biraz önceki bir bayana böyle işte iyi laf, böyle kılıf giydirdin, laf giydirdin falan gibi. Böyle iyisin, böyle şey, yani bilemeyeceğim ama burada bir yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Şimdi bu belki güzel bir tespittir. Demek ki ben insanlarla lafı böyle salladığım zaman öyle sarıp sarmalıyorum ki adam ya da kadın fark etmez. Acaba bana mı geçirdi bu lafı, yoksa iltifat mı etti, sonra düşünüyor. Herhalde beni seviyor ya diyor. Öyle diyerekten eve gidiyor. Ama bizim güzel bir tarafımız da bu zaten. Şimdi seviyeyi bozmadan, kimseyi kırıp dökmeden birbirimize takılıyoruz böyle, değil mi? Biraz laf sokuyoruz, böyle biraz gülüyoruz. Sonra yine aynı yerde buluşuyoruz arkadaşlar. Güzel olan taraf da bu, değil mi? Şimdi kimse meseleyi burada büyütmüyor zaten. Kimse buna yani bakıp da ben sana küstüm, biz seninle konuşmayacağım deyip de eve kapanmıyor. Ben biraz beta erkek modeliyim galiba. Yani önce bir çelmeyi takıyorum. Sonra bir yerin acıdı mı kardeşim diye kaldırıyorum. Yani üç kağıcının en önde gideni. Yani burada amaç kimseyi rencide etmek değil. Birbirimizin yüzünü güldürmek arkadaşlar. Lafı geçiririz ama kalbe değil, gülme damarına geçiriyoruz.
6: Vay be, atasözü gibi oldu vallahi billahi. Helal bana.

Ne kadar tövbe de etsen nafile arkadaşlar. Değil mi? Hepimiz böyle zaman zaman işlediğimiz bir halttan sonra vallahi tövbe olsun bir daha yapmayacağım diyorsun. Ondan sonra her şey normalleştikten sonra ya bir kere daha yapsam ne olur? Das kann mir. Von mir. Şimdi bir konu var ki diyeceksiniz ya Hakan yapma artık diyeceksiniz ama maalesef yapacağım arkadaşlar. Başka çaresi yok bunun. Çin'de, in China, bir kadın tuvalete gidiyor. Klozede oturmuş, işini görecek. Kadın öyle bir ıkınmış ki, öyle bir yüklenmiş ki, kadın tuvaletten çıkınca resmen sistem yeniden başlamış. Yani şimdi ne sistemi diyeceksiniz de, bu kadın hafızasını kaybetmiş. Yani düşünsene içeri girerken bütün dertlerim var, çıkıyorsun ben kimim, bu ev kimin, bu adam niye bana kocam diyor. Değil mi? Şimdi işin komik tarafına bakalım. Hafızanı kaybetmenin bazılarına belki faydası da olabilir. Yani kredi borcunu unutuyorsun. Eski sevgiliyi unutuyorsun. Kayınvalideyle niye kavga ettiğini unutuyorsun. Pazartesi işe gitmen gerektiğini bile unutuyorsun. Ama şimdi bunun bir de kötü tarafı var tabii ki. Paranı nereye koyduğunu da unutuyorsun. Ha, o zaman gülüyorsun. Oo diyorsun değil mi? Arabanın nereye park ettiğini unutuyorsun. Daha kötüsü evli olduğunu unutup eve başka biriyle gidersen de geçmiş olsun o zaman sana. Şimdi size soruyorum. Bir günlüğüne hafızanızı silme şansınız olsa ister miydiniz? Neyi unutmak isterdiniz? Eski sevgiliyi mi, borçları mı, patronu mu? Yoksa ben hiçbir şey unutmak istemem. Benim dosya zaten temiz mi diyorsunuz? Yazın bana mesajlarınızı bekliyorum. 030-212-930-212-970-71 030-217-970-71 mesajlarınızı bekliyorum. Bakalım ne kadar arıza mesajlar gelecek.

Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

Evet, bir günlüğüne hafızanızı kaybetmiş olsanız neyi unutmak istersiniz? Veyahut da size iyi mi gelir, kötü mü gelir? Böyle bir şey yaşamak ister misiniz? Dedim, aldığım birçok mesajlar var. Bunlardan bir tanesi. Mesela Frankfurt am Main'den Gülcan Hanım yazıyor. Diyor ki, sevdiklerimin beni kırdığını, saymadığını, bana yanlış yaptıklarını unutmak isterdim diyor. Teşekkür ederiz. Bir diğer dinleyicim. Milletin arkadaşları, bakayım. Yok. İsterdim diyor. İş yerindekilerin yüzünü unuturdum diyor. Cennetten kovulanların hepsi bizim firmada diyor. Frankfurt'tan sevgiler Ramazan. Ramazan, o firmada sen de varsın ama. Yani topyekun gelmişsiniz oraya. Bir diğer dinleyicimize bakayım. Selam Hakan, ben bir sene önce Autohaus'a gitmiştik. Orada arabalara baktık. Tabii arabalar çok güzel karar vermeye çalıştı. Orada Stufe varmış. Yerde ben onu görmedim. Tökezledim diyor. Devam ediyorum yürümeye diyor. Ondan sonra o kadar rezil oldum ki. Ya sen buna rezillik mi diyorsun?

Bırak Allah'ını sen. Bu da 15 satır yazmışsın. Yani rezillik görmemişsin sen. Oo. Dortmund'dan Serdar. Küçükken zeytin diye hamam böceği yiyen kuzenimi unutmak istedim. Bu ara hamam böceklerin kafasını böyle kopardığınız zaman o hamam böceği 4 gün daha yaşıyor arkadaşlar. Biliyor muydunuz bunu? Bilmiyordunuz. Belki de biliyorsunuz. Bilmeyenlere söyleyeyim. 4 gün sonra ölüyorlar. Neden ölüyorlar biliyor musunuz? Onu da bilmiyorsunuz. Aç kaldıklarından dolayı. Yani konuyu nereden nereye getirdik ya? Allah'ım yarabbim. 12.20 oldu saatlerimiz. Hakan Peker şimdi bir efsane diyor. Rengarenkte her şey rengarenk. Şeffaf. Filtremiz yok arkadaşlar. Var ama böyle azıcık. Yani bir kırmızı çizgimiz var ama hafiften aşabiliyorsunuz. Keyfiniz bol olsun.

0: hafızanız bir günlüğüne kaybolacak olursa bunu nasıl karşılarsın? Sizin için ne gibi bir artısı olur veya da ne gibi eksisi? Dedim, bir dinleyicim aradı. Merhabalar.
1: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Sağ olasın.
1: Ya ben onun için aramadım ki abi seni.
0: Ne için aradın?
1: Ben farklı bir konu için aradım. Ben şimdi inşaattan inşaata giderken metropol bir anda açıldı. Sen mesaj okuyordun. Ondan sonra hanımı aramam gerekti. Hanımı aradım. Dedi ki metropol dinlemiyor musun? Dedim ay daha yenice bindim arabaya, mesaj okuyordu Hakan abi dedim. Önemli değil zaten, ne zaman arasam açıyor dedim. Açar mı canım sen de dedi, adamın işi var gücü var dedi. Bak şimdi dedim arıyorum, nasıl açıyor lan dedi. Konu bu.
0: Konu bu mu?
1: Kendine iyi bak abi.
0: Bir dakika ya, öyle gelip de gitmek ya. Yok. Madem aradın, madem açtım ben telefonu, sana bir sorum olacak. Hafızanı bir gün kaybetmiş olsan, senin için nasıl bir artısı olur veya da nasıl bir eksisi olur?
1: Hafızamı mı? Yani beynimizi.
0: Beyni değil yani, hafızam. Beynin yerinde duruyor yani.
1: Abi hafıza yani benim için nasıl bir...
0: Her şeyi unutuyorsun. Şey her şeyi unutuyorsun. Ne olduğunu, kim olduğunu.
1: Süper olur. Yeniden doğmuş gibi abi. Sıfırdan başlıyorsun hayata.
0: Peki neye istinaden böyle sıfırla başlıyorsun derken, ama bu arada evlisin ne, diyorsun. Neyse
1: ya, benim bir tek hanımı hatırlayayım, ben geri hayatım
0: vay vay vay vay vay. Şimdi bak hanım. Vallahi, bir dakika. Hanım
1: neden,
0: şimdi
1: neden diye sor.
0: Neden?
1: Çünkü dünyaya bir daha gelsem tekrar onunla evlenmek isterim.
0: Vay ya, sen nasıl bir hal karıştırdın ki bu kadar? Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Hatunun da ortalıkta... Ya biraz ben konuşayım. Hatunun da şu anda seni evet. dinlediğini gayet iyi biliyorsun.
1: Evet. Vallahi. Ben ona bu sadece metropolde değil ki, gerçek hayatta da söylüyorum bunları.
0: İşte budur. İşte budur. Hatunun.
1: Hiç halt karıştırmadım. Sadece biz orada bir şey yaptık. Aşmaz adam deyince ben onunla aradım açtım yani. Bir şey karıştırmadım. Şimdi senin soruna nicazen ben buna cevap verdim.
0: Allah başka anladın dert mi? Vermesin sana, tamam mı?
1: Allah'ım, sizlere. Allah'ım kimseye bir dert vermesin.
0: Sağ olasın, tamam, sağ olasın. Kendine iyi bakıyorsun eşine de selamlar burada. Evet arkadaşlar, hiçbir filtremiz yok. Şeffafız, kim ne ararsa söyleyebilir. Seviyemizi fazla aşmadan, kırmızı çizgimizi geçmeden birbirimize hafiften de giydirmeci olabilir. Evet, hafızanızı kaybederseniz ne yaparsın bir günlüğüne? Bir günlüğüne hafıza kaybı yaşamak isterdim diyor. Sabah kalkıp hiçbir şey hatırlamayayım, telefonu açayım, 47 tane cevapsız arama. Demek ki çok önemli biriyim diyeyim, sonra arayanların hepsinin banka olduğunu öğrenip tekrar hafızanızı kaybedeyim diye. Çok güzel. Ahmet Aslan söyledi bunu. Teşekkürler Ahmet.

Berkay'ı dinliyorsunuz. İzmirli diyor. 12.33 10 saatlerimiz. Rengarenk programımız devam ediyor. Mikrofona ben DJ Hakan. En güzel

0: Mahalset Hakan abi. Öyle bir gün de olsa borçlarımı unuturum. Bir de patronu da unuturum. Benden bu kadar.
1: Unutma konusuna da gelince hiçbir şeyi de unutmak istemezdim açıkçası. Çünkü o yaşadıklarımı yaşamasaydım, o yediğim haltları yemeseydim bugünkü ben olmazdım.
2: Vay vay vay vay. Demet ablam hoş gelmiş. Filozof gibi konuştu. Helal. Teşekkür ediyoruz. Evet, hafızanızı bir günlüğüne böyle kaybetmiş olsanız size ne gibi bir artısı veya da eksisi olabilir diye düşündüm. Böyle sizlere sordum bu soruları. Bir dinleyicim ben borçları unutmak isterdim ama banka beni unutmuyor ki Hakan abi diyor. Abi ben hafızamı kaybetsem arabayı nereye park ettiğimi değil, arabam olduğunu bile unutabilirim. Vergisi yine gelir ama diyor. Zor. Bir diğer dinleyicim. Bir günlüğüne hafızamı kaybetsem Galatasaray'ın yıllardır kazandığı şampiyonlukların hepsini unuturum. Ertesi günde biz en son ne zaman şampiyon olmuştuk diye tekrar sorarım. Sevgilerimle Pınar. Şimdi sanki anlaşmışlar gibi bir başka deneyicimle ilgili. Hafızamı kaybetsem çok iyi olur. Fener'i unuturum der kalmaz diyor. Yok. Hafızanı kaybedersin ama Fener'in çekmiş olduğu çileyi unutabilmek mümkün değil arkadaşlar. Biz Fenerler biliriz bu derdi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

hafızanızı bir günlüğüne kaybetseniz size ne gibi bir getirisi veya da götürüsü olur? Var mı böyle bir şey? Birçok mesajlar aldım, güzel mesajlar aldım, farklı farklı mesajlar. Bir diğer dinleyicim, Hof'tan Sefa yazmış. Selam, hafızam gitse bile kalbim eşimi hatırlar diyor. Wow, sehr romantisch. Fotoğrafları var mı bakalım? Evet, Sefa Bey, yani kalbiniz böyle bir hatunu da hatırlasın zaten. Çünkü size bakacak olursam köprüden önce son çıkış durumundasınız. Yani çok büyük, yani bu nasıl bir şans bu? Şimdi şaka şaka diyeceğim ama değil. Ama inşallah eşiniz de duyuyordur bunu ve yani zaten spiklik size romantik yazar. Onun için teşekkür ediyorum, alkışlıyorum. Sefa Bey de yani yakışıklı, böyle mavi ceketler, beyaz gömlekler falan gelmiş. Karizmatik kendisi. Şimdi ben tabii ki arkadaşlar şey yapmaya çalışıyorum, durumu düzeltmeye çalışıyorum. Ya tanıyorsunuz artık beni zaten. Bir diğer dinleyicim. Bu da diyor ki Atilla Erol. Bir günlüğünü hafızını kaybedecek olsam hemen ortadan bir günlüğünü kaybolur. Kendime de yeni bir kimlik, yeni bir aşk, yeni bir hayat. Nasıl olsa ertesi gün her şey yine eskisi gibi olacağından yapmayı istediğim her şeyi yapar ve kimseden özür dilemek zorunda kalmazdım. Ama şöyle bir olay var. Atilla Erol. Sen hafızanı kaybediyorsun, beynini değil. Dolayısıyla hafızanı kaybettikten sonra kimden kaçacağını, niçin kaçacağını falan böyle dertlerini zaten bilemezsin ki ne derdin olsun. Bir doktora görün. Ondan önce. Acilen. Seviyorum seni. Bu da bir kılıftı tabii ki. Tan Taşlı sizlerle birlikte arkadaşlar. Gidişat yiyor. 12.41 oldu saatlerimiz. Rengarenk dizimiz, keyfiniz rengarenk olsun.

0: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.
1: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
2: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

Neredesiniz arkadaşlar? Ve son 15 dakikamız kaldı. Numaradan da böyle o demezler mi, üzülüyorlarmış gibi. Aslında böyle demeleri lazım. Esos beşoya adaletler de fiskal. Evet, bir kedinin de güldüğüne burada arkadaşlar tanık oldunuz. Şimdi hafızanızı bir gün kaybetsiniz. Bunun size ne gibi eksisi veya da artısı olur veya da yani bir şey, yani Kanada'da hoşlanmıyor, düşünebiliyor musunuz? Acaba böyle bir durumda ne yaparsınız diye. Bir dinleyicim diyor ki benim hafızam kaybetmiş olsam çok kötü olur, etrafındakileri, onları hatırlamamak üzücü diyor. Dayanamazlar benim onları unutmamı diyor. Şimdi sen onları niye düşünüyorsun? Hafıza senin hafızan, senden bahsediyoruz. Bazı dinleyicimiz pek olaya hakim değiller herhalde. Bir diğer dinleyicim, hafızamı kaybetseydim oturur Kurtlar Vadisi'nin ilk 97 bölümünü tekrar heyecanla izlerdim diyor. İsmail Özer. Wunderbar. Bir diğer dinleyicim, Burcu. Diyor ki ben unutsam da beni unutamazlar Hakan. Al işte, kendini beğenmişim birisi tekrardan. Bakalım beğenilecek bir durumu var mı? Ben bir ölçü olamam ama yani evde kalmaz. Hakan abi, ben hafızamı kaybetmiş olsam diyor bir dinleyicim. Bu korona geçmişimizi unuttuğuma sevinirdim. Ömrümüzde 3-4 yıl çaldılar be abi. Schöne Grüße aus dem Hochsauerlandkreis, Erdem Ören. Mazot fiyatlarının 2 euro üzerinden olduğunu unutmuş olacağımdan tabelada mazot fiyatını görünceye kadar kendimi çok iyi hissedeceğim. Evimde tank çileğe kadar mesafe 4 kilometre, bu ne demek? Ya bu nasıl bir mi? Allah'ın, sen bence kaybet hafızanı. Atilla Erol, yani harbiden kaybet. Bizi böyle haberlerle meşgul ediyorsun ya, ne bileyim. Başka bir dinleyicim de diyor ki maliyeyi unutmak isterim, maliyeyi. Finansam çok acımasızlar. Kuru kuru öpüyorlar diyor. Şenel Reis diyor, Bondan diyor. Ve evet, sen bir gün unutacaksın ama ertesi günü yine olacak. Ertesi günü yine olacak yani. Da kanıtlayan ihtimal mi? Sağ. Biraz önceki dinleyicim, Duygu. Diyor ki, Burcu. Dinliyorum. Hani bu, ben unutsam da beni unutamazlar Hakan diyor. Dinliyorum. Bak, dinliyor musun? Evde kalmazsın. Sen kaşındın. Daran daran daran. Sezen Aksu şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar. Rengarenk programda. Zurnaya bak be. Hop.

Ve arkadaşlar biliyorsunuz şimdi sosyal medyada dolaşırken görmüşsünüzdür, bu 80'ler modası çıktı değil mi ortaya böyle? Artık böyle 80'ler modasını böyle fotoğrafınızı yüklüyorsunuz Instagram'da ya da Facebook'ta, sizi 80'lere götürüyor. Ondan sonra nalı böyle vatkalı ceketler, böyle omuzları havada olan. Sonra pantolonu göbeğine kadar çekmiş, yani pileli pantolonlar. Saçlar böyle değil mi? Aslan yelesi gibi böyle. Oo. Benim de vardı öyle. Benim de saçlarım öyle aslan yelesi gibi. Bak vallahi bak. DJ Hakan Berlin'e girin. Ve arkadaşlar orada ilk fotoğrafım, tamam mı? Albümdeki ilk fotoğrafımı görün. Oraya bilerek sabitledim göresiniz diye. Ve bana püüü. Hani herkesi burada... Giydiriyorum, siz de bana giydirmişsiniz. Bu nasıl bir... Şimdi bakın arkadaşlar, bir de orada ne yapmışım ben biliyor musunuz? Deri pantolon giymiştim, altınları cowboy tipi. Sanki atım var. O zamanlar modaydı. Saçlar da böyle, böyle aslan yelisi gibi. Onun haricinde üzerimde de ince bir ceket var. Yetcoms. O ince ceketi pantolonumun içine sokmuşum. Yani böyle bir modada yoktu yani, ki o zamanlar öyleydi değil arkadaşlar. O zaman bu benim gerizekalılığım. Bak hemen alkış geliyor gerizekalılığım dediğim zaman. Aynen böyle. Aynen bu şekilde isterseniz girin bakın böyle, Hakan haklı mısın gerizekalılıkta diyebilirsiniz. Hiç sorun değil. DJ Hakan Berlin girin, hep beraber gülelim. Kırmızı ceketim var, 5 lira fazla olsun kırmızı olsun demiştim.

0: Cem'den ilginç mesajlar geliyor. Şimdi kendime gerizekalı dediğim için bir dinleyicim bana mesaj göndermiş. Ne diyor bakalım?
1: Kaan, sen gerizekalı olsaydın senin kafanda çok saç olacaktı. Yani genelde akıllı insanların saçı kalmaz, sadece eti kalır. Seninle gurur duyuyoruz Hakan Bey.
0: Vay vay vay. Senin fotoğrafına bakıyorum şimdi. Sende bayağı bir saç var ama. Ya bak, kaşınıyorsunuz da. Neyse, ben bir şey söylemiyorum. Anlayan anladı zaten. Ama yine de çok teşekkür ediyorum sana. Sağ olasın. Eksik olma. Güzel dinleyicim benim. Başka bir mesaj daha var. Sesli mesaj. Selamlar DJ Hakan. Hayırdır bugün keyfin maşallah yerine? Yüzünden mutluluk akıyor. Yüzümü görebiliyor musun? Onu da bilmiyorum da. Bize de anlat bakalım, ne oldu? Yoksa loto mu vurdu? Sana da bizim haberimiz yok. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Bir loto vurmuyor var ya. Yoksa gizli bir sponsor mu çıktı ortaya diyor. Ondan sonra bir de sesli mesaj göndermiş.
2: Adımı da söyleyeyim de unutma. Ben Ebru Aus. Mutlik Zafer. Selamlar.
0: Bu neydi şimdi? Adımı söyleyeyim de unutma. Lütfi Sahaf'ın aklımda kaldı ama ismini unuttum bile bak. Evet arkadaşlar, birbirinden gelen çok güzel mesajlarımız var. Ana baktım saat, bitmiş bile, programımız bitmiş. Ama ben son olarak bir parça daha çalayım. Şimdi saat 13'ten itibaren Fuat arkadaşım Nordrhein-Westfalen'de sizlerle birlikte olacak. Ve birbirinden güzel şarkıların yanı sıra sizlere anlatacağı çok önemli konular olacak. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Ben yarın sabahın köründe 6'da yine burada olacağım. Sonra 11-13 arasını tekrar burada olacağız. Yoklama yapacağım. Yoksanız vallahi otur sıfır diyeceğim.

Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

0: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: yıprandık, yıprandık.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt hat Bundeskanzler Friedrich Merz die Partei im Bundestag scharf attackiert. Er warf ihr in der Generaldebatte zum Haushalt Verachtung der demokratischen Institutionen und eine permanente Herabsetzung der Repräsentanten des Staates vor.
3: AfD-Chefin Alice Weidel hatte vorher, wie so oft, vor allem Migration für die aktuelle Situation in Deutschland verantwortlich gemacht. Kanzler Merz konterte, wenn das wahr würde, was die AfD propagiere, nämlich Remigration, wären die Folgen dramatisch. Dann kann das Handwerk nicht mehr arbeiten, dann arbeitet kein einziges Pflegeheim mehr, dann arbeitet kein einziges Krankenhaus mehr. Das wäre das Ergebnis, so Merz. Immer wieder wurde er in seiner Rede von AfD-Abgeordneten durch Zwischenrufe unterbrochen, sodass Bundestagspräsidentin Klöckner einschreiten musste. Tine Klimach, Berlin.
2: Der Preis für Erdgas in Europa ist wegen der angespannten Lage im Nahen Osten weiter gestiegen. An der Börse in Amsterdam kostete eine Megawattstunde zeitweise mehr als 79 Euro, so viel wie seit Ende 2022 nicht mehr. Grund ist vor allem die Sorge, dass Flüssiggas aus der Golfregion länger ausfallen könnte. Besonders wichtig dabei ist Katar, das seine Produktion bereits stark gedrosselt hat. Anfang Juli hatte der Gaspreis noch bei gut 40 Euro gelegen. In Sachsen sollen vom kommenden Jahr an weitreichende Marschflugkörper gebaut werden. Das kündigte das US-israelische Rüstungsunternehmen Covenant an.
4: Die US-Firma Covenant will pro Jahr etwa 1000 Marschflugkörper im Raum Leipzig herstellen lassen. Die Produktion soll im kommenden Jahr starten, sagt die Covenant-Präsidentin. Und das Ziel seien 5000 Marschflugkörper pro Jahr. Der Marschflugkörper soll einen 200 Kilogramm schweren Gefechtskopf tragen können und bis zu 1500 Meter weit abgeschossen werden können. Und er soll insgesamt deutlich günstiger zu kaufen sein als bisher verfügbare Systeme. Lea Matschulat, Redaktion.
2: Eine technische Störung bei der Flugsicherung hat auch heute erhebliche Folgen auf den Luftverkehr in Großbritannien. Laut dem Flugdatenportal Flightradar24 wurden etliche Flüge am Londoner Airport Heathrow gecancelt. Gestern waren etwa 1300 Flüge ausgefallen. Eine Cyberattacke wird als Ursache aber ausgeschlossen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
6: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler Güçlü. Bugün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kent genelinde büyük bir gurur ve heyecanla bugün kutlanıyor.
6: Aslında tabii dün akşam saatlerinden itibaren çeşitli etkinlikler ve kutlamalar vardı. İzmir kurtuluşunun 104. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor diyebiliriz. Sabah saatlerinde 350 metrelik Türk bayrağıyla bir zafer yürüyüşü yapıldı orada Ferhat. 9 Eylül etkinlikleri başladı. Gün boyunca törenler bir yandan devam etti. Solo Türk gösterisi de tabii yapıldı. Aynı zamanda bu akşam saatlerinde Fener Alayı, sergiler ve konserlerle de İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri sürecek.
5: Güçlü, bir de dış siyasete bakalım. Amerika Birleşik Devleti yönetimi İran'ı küresel ekonomik ve finansal sistemden izole etme stratejisi kapsamında hazırladığı son yaptırım paketinde Türkiye merkezli 3 şirketi hedef aldı.
6: Evet, aslında Trump yönetimi de diyebiliriz aynı zamanda. İran'ın Mahanehir Havayolu'na parça ve lojistik hizmet sağladığını öne sürdüğü Türkiye merkezli 3 şirketi yaptırım listesine aldı. İran'ın havacılık sektörüne hedef alan bir yeni paket bu. Toplamda 36 kuruluşu kapsıyor ama az önce de bahsettiğimiz gibi 3'ü Türkiye'de yer alan kuruluşlar.
5: Memlekette maalesef orman yangınları devam ediyor. Antalya, Mersin ve Adana'daki yangınlara müdahale sürüyor Güçlü ve Antalya'dan bir de can kaybı haberleri ulaşıyor.
6: Evet, hem Antalya'da Aksu ve Kepez'de hem de Adana ve Mersin'de yangınlarla mücadele devam ediyor. Üçüncü gününe girdi Antalya'daki yangın. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor ancak burada fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği ifade edilen Hasan Kahya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu arada şu ana kadar 4 mahalle ve bu mahallelerdeki 254 ev de tahliye edilmişti. Antalya'nın tamamında gökyüzünde şu anda bir duman bulutu var desek yanlış olmaz.
5: Ve Güçlü, Almanya'nın sınıfta kaldığı PISA eğitim araştırması sonuçlarına göre Türkiye özellikle dikkat çeken bir yükseliş kaydetti.
6: Evet, toplamda 91 ülke üzerinde yapılıyor bu araştırma. OECD'nin yapmış olduğu bir araştırma. Türkiye'nin sıralaması tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15 basamak, okuma becerilerinde 18 basamak ve matematikte de 11 basamak birden yükseldi.
5: Ve spor gündemine bir bakalım. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda Galatasaray bu akşam ilk maçında Sporting Lisbon'da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yarın da Fenerbahçe sahada olacak.
6: Evet, Galatasaray deplasmanda çıkıyor ilk maçına. Sporting'de oynayacak. Senin de söylediğin gibi 4 eksik var kafilede, öyle gitti. Osimhen, Günay Güvenç, Lemina ve Singo kafilede yer almadı. Karşılaşma bu akşam saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe yarınsa Roma'yı ağırlayacak.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: Değerli dinleyenler, Alman askeri kuvvetleri Bundeswehr yıllar sonra Speyer merkezi Kurfürst kışlasına geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak kışlada şu anda sığınmacılar için bir ilk kabul merkezi bulunuyor. Bu nedenle en önemli sorulardan biri burada kalan insanların daha sonra nereye yerleştirileceği. Bundeswehr Speyer merkezi üstten 2015 yılında ayrılmıştı. Speyer belediyesi ordunun ne zaman kesin olarak geri döneceğinin henüz belli olmadığını açıkladı. Takvim taraflar arasındaki anlaşmanın imzalanmasının ardından netleşecek. Eski kışla alanında şu anda AFA adı verilen sığınmacılar için ilk kabul merkezi faaliyet gösteriyor. Merkezin kira sözleşmesi 31 Aralık 2026'ya kadar devam ediyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Rhein-Main Özel.
2: Selam Selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
3: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
2: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
3: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
2: Oho, işin zor vallahi be Selamiciğim. Sana kolay gelsin.
0: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı. 030 217 97 00. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030 217 97 00. Radyo reklamı etkilidir.

Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, son dönemde bize ulaşan çok sayıda e-mail, mesaj ve yorum dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Göçmen kökenli dinleyicilerimizin bir bölümü AFD'ye destek veriyor. Bu desteğin arkasında ise çoğu zaman ekonomi, emeklilik ya da sağlık politikaları değil, güvenlik ve düzensiz göç konusu var. Peki göçmen kökenli bir seçmen açısından AFD'ye verilen destek yalnızca bu iki başlıkla mı sınırlı kalıyor, yoksa bunun daha uzun vadeli sonuçları da olabilir mi? Bize yazan bazı dinleyicilerin yaklaşımı oldukça benzer. Biz yıllardır Almanya'dayız, çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz, çocuklarımız burada büyüdü, yasalara uyuyoruz. AFD'nin bizimle bir sorunu yok. AFD suç işleyenleri ve burada kalma hakkı olmayanları göndermek istiyor. Bu düşüncenin özellikle son yıllarda yaşanan bazı suç olayları ve düzensiz göç tartışmalarıyla güçlendiği görülüyor. Güvenlik isteği anlaşılır bir talep. Düzensiz göçün kontrol edilmesini istemek de demokratik bir tartışmanın parçası. Fakat mesele burada bitmiyor. Çünkü AFD içinde göç konusunda farklı tonlar var. Partinin resmi söyleminde sınır dışı politikaları çoğunlukla oturum hakkı bulunmayanlar ve suç işleyen yabancılar üzerinden anlatılıyor. Buna karşılık parti içindeki bazı isimlerin kullandığı remigrasyon kavramı çok daha geniş bir tartışmanın önünü açıyor. Bu tartışmalarda zaman zaman göçmen kökenli Alman vatandaşlarının Almanya'ya aidiyeti de sorgulanabiliyor. İşte tam bu noktada şu soru ortaya çıkıyor. Bugün sınır suçlu ile suçsuz arasında çiziliyor olabilir. Peki yarın bu sınır Almanla yeterince Alman görülmeyen arasında çizilirse ne olacak? Bunun sonucu mutlaka sınır dışı olmak zorunda değil. Bir ülkedeki siyasi iklim değiştiğinde günlük yaşam da değişebilir. Bir iş başvurusunda soyadınızın, evi ararken kökeninizin, okulda çocuğunuzun adının, sokakta konuştuğunuz dilin ya da Müslüman olduğunuzun daha fazla önem kazandığı bir ortam oluşabilir. Çünkü ön yargı pasaport sormaz. Ben 40 yıldır buradayım, ben Alman vatandaşıyım, ben çalışıyorum ve vergimi ödüyorum. Bunların hiçbiri toplumdaki ön yargıların güçlendiği bir ortamda insanı otomatik olarak dışlanmadan korumaz. Bu nedenle tartışma yalnızca AFD kimi sınır dışı edecek sorusuyla sınırlı değil. Asıl soru AFD'nin çok daha güçlü olduğu bir Almanya'da göçmen kökenli insanlar nasıl yaşayacak? Kendilerini daha güvenli mi hissedecekler, yoksa iş yerinde, okulda, sokakta ve gündelik yaşamda kendilerini daha fazla yabancı hissettikleri bir Almanya mı ortaya çıkacak? Belki de en önemli soru çocuklarla ilgili. Burada doğan, büyüyen, Alman vatandaşı olan çocuklarımız gelecekte bu ülkenin tartışmasız bir parçası olarak görülecek mi? AFD'yi güvenlik gerekçesiyle destekleyen göçmen kökenli bir seçmen açısından belki de en zor soru şu. Bugün AFD'nin hedefi ben değilim diyebilirsiniz. Peki yarın kimin hedef olarak görüleceğine kim karar verecek? Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. AfD-Chefin Alice Weidel hat ihre Rede in der Haushaltsdebatte des Bundestags für scharfe Angriffe Richtung Bundesregierung und Bundeskanzler Friedrich Merz persönlich genutzt. Merz sei in Sachsen-Anhalt nicht nur abgestraft worden, die CDU sei pulverisiert worden, sagte sie beim ersten direkten Aufeinandertreffen mit dem Kanzler nach dem Wahlsonntag.
2: Kanzler Merz konterte kämpferisch, die AfD habe in Sachsen-Anhalt nicht die absolute Mehrheit erzielt. Nirgendwo in Deutschland werden sie mit dieser Politik die Mehrheit bekommen, sagte er. AfD-Chefin Weidel hatte vorher den Kurs der schwarz-roten Koalition scharf kritisiert. Ob Wirtschaft, Migration oder Energie, sie zeichnete das Bild eines Landes im Niedergang. Kanzler Merz attackierte die AfD vor allem wegen ihrer Außenpolitik. Die AfD stehe an der Seite Russlands, obwohl sie wisse, dass Russland auch die Sicherheit Deutschlands bedrohe. Er bezeichnete die AfD als destruktive Kraft, als böse und gefährlich. Tine Klimach, Berlin.
1: Das US-israelische Rüstungsunternehmen Covenant will im Raum Leipzig eine große Produktion weitreichender Marschflugkörper aufbauen. Die Fertigung des Systems Anthem soll im kommenden Jahr für europäische Kunden beginnen. Nach Firmenangaben sollen zunächst etwa 1000 Stück pro Jahr produziert werden, später bis zu 5000. Anthem kann einen 200 Kilogramm schweren Gefechtskopf tragen und soll deutlich weniger als $1 Million pro Stück kosten. Der Preis für Rohöl ist erneut gestiegen. Die Referenzsorte Brent liegt im Preis nun bei über $100 je Barrel. Diese Erhöhung dürfte auch die Kraftstoffpreise steigen lassen.
3: Erst vorige Woche hatte der Benzinpreis einen neuen Höchststand erreicht. Da lag der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent noch unter $100. Tanken wird nun mit hoher Wahrscheinlichkeit also noch einmal teurer werden. Dass der Preis für Rohöl und damit in Folge auch für Kraftstoffe steigt, liegt am Krieg im Iran. Das US-Militär und iranische Streitkräfte greifen sich in der Straße von Hormus weiterhin an und erschweren damit den Öltransport auf dieser wichtigen Handelsroute. Lea Matschullat, Redaktion.
1: Reisen aus Deutschland in die USA sind auch in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. Von Januar bis Juni lag das Minus nach Angaben des Deutschen Reiseverbands bei gut 14%. Als Gründe gelten unter anderem die politische Lage, hohe Preise und die Einreisebestimmungen. Trotzdem bleiben die USA voraussichtlich auch 2026 das beliebteste Fernreiseziel der Deutschen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. Bugün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kent genelinde büyük bir gurur ve heyecanla bugün kutlanıyor.
5: Aslında tabii dün akşam saatlerinden itibaren çeşitli etkinlikler ve kutlamalar vardı. İzmir kurtuluşunun 104. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor diyebiliriz. Sabah saatlerinde 350 metrelik Türk bayrağıyla bir zafer yürüyüşü yapıldı orada Ferhat. 9.50 etkinlikleri başladı. Gün boyunca törenler bir yandan devam etti. Solo Türk gösterisi de tabii yapıldı. Aynı zamanda bu akşam saatlerinde Fener Alayı, sergiler ve konserlerle de İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri sürecek.
4: Güçlü bir de dış siyasete bakalım. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'ı küresel ekonomik ve finansal sistemden izole etme stratejisi kapsamında hazırladığı son yaptırım paketinde Türkiye merkezli 3 şirketi hedef aldı.
5: Evet, aslında Trump yönetimi de diyebiliriz aynı zamanda. İran'ın Mahan Air havayoluna parça ve lojistik hizmet sağladığını öne sürdüğü Türkiye merkezli 3 şirketi yaptırım listesine aldı. İran'ın havacılık sektörüne hedef alan bir yeni paket bu. Toplamda 36 kuruluşu kapsıyor ama az önce de bahsettiğimiz gibi 3'ü Türkiye'de yer alan kuruluşlar.
4: Memlekette maalesef orman yangınları devam ediyor. Antalya, Mersin ve Adana'daki yangınlara müdahale sürüyor Güçlü ve Antalya'dan bir de can kaybı haberleri ulaşıyor.
5: Evet, hem Antalya'da Aksu ve Kepez'de hem de Adana ve Mersin'de yangınlarla mücadele devam ediyor. Üçüncü gününe girdi Antalya'daki yangın. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor ancak burada fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği ifade edilen Hasan Kahya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu arada şu ana kadar 4 mahalle ve bu mahallelerdeki 254 ev de tahliye edilmişti. Antalya'nın tamamında gökyüzünde şu anda bir duman bulutu var desek yanlış olmaz.
4: Ve Güçlü, Almanya'nın sınıfta kaldığı PISA eğitim araştırması sonuçlarına göre Türkiye özellikle dikkat çeken bir yükseliş kaydetti.
5: Evet, toplamda 91 ülke üzerinde yapılıyor bu araştırma. OECD'nin yapmış olduğu bir araştırma. Türkiye'nin sıralaması tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15 basamak, okuma becerilerinde 18 basamak ve matematikte de 11 basamak birden yükseldi.
4: Ve spor gündemine bir bakalım. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda Galatasaray bu akşam ilk maçında Sporting Lisbon'da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yarın da Fenerbahçe sahada olacak.
5: Evet, Galatasaray deplasmanda çıkıyor ilk maçına. Sporting'de oynayacak, senin de söylediğin gibi. 4 eksik var kafilede, öyle gitti. Osimhen, Günay Güvenç, Lemina ve Singo kafilede yer almadı. Karşılaşma bu akşam saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe yarınsa Roma'yı ağırlayacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Wiesbaden'da ise 19 derece ölçülüyor. Gün boyunca 3 şehirde de 14 ile 21 derece arası bekleniyor. Hava koşulları gün boyu stabil kalacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
7: var. Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfi programımız başladı. Ebru Gündeş çok efsane bir sanatçımız. Ondan yine efsane bir şarkıyla başlıyoruz. Akıllı Ol. Bir o kadar tehditkar bir şarkı, buyurunuz. Şimdi sizlerle Paydos Keyfimiz başladı.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, sonbaharda bisiklet sürmeyi seviyorsanız sizin için uyarılan bazı konular var. Sizi uyarıyor uzmanlar, ıslak yapraklar çok tehlikeli bir hale gelebiliyormuş. Sonbaharda bisiklet, özellikle e-bike yani elektrikli bisiklet kullananlar özellikle dikkat etsin diyorlar. Islak yapraklar ve yağmur yolu epey bir kayganlaştırıyor biliyorsunuz. Ve ne oluyor? Fren mesafesi uzuyor. O yüzden de hızını biraz düşürün, ani fren yapmayın ve özellikle virajlarda daha temkinli olun. Bir de günler erken kararıyor biliyorsunuz. Ön ve arka ışıkların çalıştığından emin olmak gerekiyor. Almanya'da bisikletlerin gerekli aydınlatmayla trafiğe çıkması zaten zorunlu. Bakımlarınızı yaptırın. Zor mevsimler kapımızda diyebiliriz. Ya sonbaharda bisiklet bırakmak istemeyenler, hayır ben o pedalı çevireceğim diyenler, o zaman bunlara tekrar dikkat etmeniz için bu bir hatırlatma olsun. Sadece o yaz mevsimindeki o özgüvenimiz biraz sarsıldı ama yola devam, pedal çevirmeye devam. Bütün bisikletlilere kocaman selamlar olsun. Umurdamayla devam ediyoruz. Uyku yok diyor.

0: aklımı nerede düşürdü?
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bizim kültürümüzde mutfağımızdan, elimizden eksik olmayan bir içeceğimiz var. Çay, değil mi sevgili çay sevenler? Şimdi bizim için çok zor bir araştırma var. Çünkü konu yine çay. Epey bir kişinin incelediği bir araştırma varmış. Çayını ve kahvesini çok sıcak içenlerde belirli bir yemek borusu kanseri türünün görülme riski ılık içenlere göre çok daha yüksek bulunmuş. 3 kata kadar yüksek bulunmuş. Ya burada suçlu çayın kendisi değil, tabii ki çay sevgimizi kimse değiştiremez. Bunun sıcaklığı, çayın sıcaklığı. Biliyorum, sıcak olmayan çaya biz çay demiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı kanser araştırma kuruluşu da 65 derecenin üzerindeki içecekleri çok sıcak olarak değerlendiriyor. Mantık da şu, mesela çok sıcak içiyoruz ya o çayı. Sıvılar yemek borusundaki dokuyu tekrar tahriş edebiliyor. Şimdi bunu söyleyince biz uzmanlara dönüp diyoruz ki yani 65 dereceyi ben şimdi nasıl ölçeceğim? Çayıma termometremi sokacağım diyorsanız çok haklısınız. Uzmanlar da diyor ki ağzınızı yakacak kadar sıcaksa biraz bekleyin yahu diyorlar. Rahatça yudumlanabilecek hale bir gelsin ya da höpürdeterek için. Höpürdettiğiniz an o biraz daha soğuyor, ılımış oluyor diyorlar. Bakın uzmanların tavsiyesine çayı höpürdeterek için diyorlar.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Selam selam, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
2: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
1: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
2: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
1: Oho, işin zor vallahi be Selamiciğim. Sana kolay gelsin.
0: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM müşteri hizmetleri danışma hattı. 030 217 97 00. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030 217 97 00. Radyo reklamı etkilidir.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Bizler çayımızı çok sıcak içiyormuşuz. Bunu yapmamalıymışız. 65 derecenin üstünde olmamalıymış çayımız. Ilıtarak içmeliymişiz. Bir dinleyicimiz de tepki gösteriyor ki o Dünya Örgütü her şeyde maydanoz olmasın öyle. Ilık çay mı içilir Esra? Ağzımızı burnumuzu yakmadan çay falan içmeyiz biz.

0: sevgili paydosçular. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki çayınızı çok sıcak içmeyin, zararlı diyor. Bizim dinleyicilerimiz, çay severlerimiz de diyor ki yahu Dünya Sağlık Örgütü işine bak. Çay dediğin sıcak içilir diyor. Bir dinleyicimiz ya sizler, ben her seferinde hayranlık duyuyorum size. Çünkü her şeyin uzmanı olmayı bir şekilde başarıyorsunuz. Hayranım size. Şimdi şöyle bir mesaj geldi. Bakar mısınız yani şu uzmanlığa bir bakın.
1: Bak bu çay konusu var ya, ben çay kursuna gitmiştim. Eğer kaynayan su, yani 100 dereceye ulaşmış suyu bam diye çayın üstüne koyunca birçok önemli etken madde yanıyor. Yani o da bir candır da, değil mi?
0: Ya daha böyle ses kaydı gidiyor. Uzmanlığa bakar mısınız? Çay kursuna gittim dedi. Duydunuz değil mi? Bunun kursu mu var ya? Ne kursu? Kursu bizden alsınlar. Bizim kültürde çay demlemeyi bizden iyi bilen var mı bizim kültür dışında? Ses kaydının devamında Çinlilerin çay kültüründen bahsediyor. Onlar da şöyle yapıyor. Ben de görmüştüm onu. Tamam, kursa gitmedim sizin gibi ama. Hani çayı demlemek için çok uzun süre, saatlerce demleyip duruyoruz ya biz semaverlerde, çaydanlıklarda. İşte uzun süre demlediğimizde zararlı maddeler bu sefer aktifleşmeye başlıyormuş. O yüzden Çinliler mesela alıyor çayını demliyor, 3 dakika 5 dakika sonra hemen çıkarıyor. Böylelikle zararlı maddeleri içmemiş oluyoruz diyor ses kaydının devamında. Bakın bunu bir yere not edin. Bedavadan kursa gitmiş gibi olduk şu an. İyice uzmanlaştık. Ya tasdikli uzman olduk. Çay uzmanıyız şu an.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt hat Bundeskanzler Friedrich Merz die Partei im Bundestag scharf attackiert. Er warf ihr in der Generaldebatte zum Haushalt Verachtung der demokratischen Institutionen und eine permanente Herabsetzung der Repräsentanten des Staates vor.
2: AfD-Chefin Alice Weidel hatte vorher, wie so oft, vor allem Migration für die aktuelle Situation in Deutschland verantwortlich gemacht. Kanzler Merz konterte, wenn das wahr würde, was die AfD propagiere, nämlich Remigration, wären die Folgen dramatisch. Dann kann das Handwerk nicht mehr arbeiten, dann arbeitet kein einziges Pflegeheim mehr, dann arbeitet kein einziges Krankenhaus mehr. Das wäre das Ergebnis, so Merz. Immer wieder wurde er in seiner Rede von AfD-Abgeordneten durch Zwischenrufe unterbrochen, sodass Bundestagspräsidentin Klöckner einschreiten musste. Tine Klimach, Berlin.
1: Der Preis für Erdgas in Europa ist wegen der angespannten Lage im Nahen Osten weiter gestiegen. An der Börse in Amsterdam kostete eine Megawattstunde zeitweise mehr als 79 Euro, so viel wie seit Ende 2022 nicht mehr. Grund ist vor allem die Sorge, dass Flüssiggas aus der Golfregion länger ausfallen könnte. Besonders wichtig dabei ist Katar, das seine Produktion bereits stark gedrosselt hat. Anfang Juli hatte der Gaspreis noch bei gut 40 Euro gelegen. In Sachsen sollen vom kommenden Jahr an weitreichende Marschflugkörper gebaut werden. Das kündigte das US-israelische Rüstungsunternehmen Covenant an.
3: Die US-Firma Covenant will pro Jahr etwa 1000 Marschflugkörper im Raum Leipzig herstellen lassen. Die Produktion soll im kommenden Jahr starten, sagt die Covenant-Präsidentin. Und das Ziel seien 5000 Marschflugkörper pro Jahr. Der Marschflugkörper soll einen 200 Kilogramm schweren Gefechtskopf tragen können und bis zu 1500 Meter weit abgeschossen werden können. Und er soll insgesamt deutlich günstiger zu kaufen sein als bisher verfügbare Systeme. Lea Matschulat, Redaktion.
1: Eine technische Störung bei der Flugsicherung hat auch heute erhebliche Folgen auf den Luftverkehr in Großbritannien. Laut dem Flugdatenportal Flightradar24 wurden etliche Flüge am Londoner Airport Heathrow gecancelt. Gestern waren etwa 1300 Flüge ausgefallen. Eine Cyberattacke wird als Ursache aber ausgeschlossen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. Bugün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kent genelinde büyük bir gurur ve heyecanla bugün kutlanıyor.
5: Aslında tabii dün akşam saatlerinden itibaren çeşitli etkinlikler ve kutlamalar vardı. İzmir kurtuluşunun 104. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor diyebiliriz. Sabah saatlerinde 350 metrelik Türk bayrağı ile bir zafer yürüyüşü yapıldı orada Ferhat. 9 Eylül etkinlikleri başladı. Gün boyunca törenler bir yandan devam etti. Solo Türk gösterisi de tabii yapıldı. Aynı zamanda bu akşam saatlerinde Fener Alayı, sergiler ve konserlerle de İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri sürecek.
4: Güçlü, bir de dış siyasete bakalım. Amerika Birleşik Devleti yönetimi İran'ı küresel ekonomik ve finansal sistemden izole etme stratejisi kapsamında hazırladığı son yaptırım paketinde Türkiye merkezli 3 şirketi hedef aldı.
5: Evet, aslında Trump yönetimi de diyebiliriz aynı zamanda. İran'ın Mahan Air hava yoluna parça ve lojistik hizmet sağladığını öne sürdüğü Türkiye merkezli 3 şirketi yaptırım listesine aldı. İran'ın havacılık sektörüne hedef alan bir yeni paket bu. Toplamda 36 kuruluşu kapsıyor ama az önce de bahsettiğimiz gibi 3'ü Türkiye'de yer alan kuruluşlar.
4: Memlekette maalesef orman yangınları devam ediyor. Antalya, Mersin ve Adana'daki yangınlara müdahale sürüyor Güçlü ve Antalya'dan bir de can kaybı haberleri ulaşıyor.
5: Evet, hem Antalya'da Aksu ve Kepez'de hem de Adana ve Mersin'de yangınlarla mücadele devam ediyor. Üçüncü gününe girdi Antalya'daki yangın. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor ancak burada fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği ifade edilen Hasan Kahya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu arada şu ana kadar 4 mahalle ve bu mahallelerdeki 254 ev de tahliye edilmişti. Antalya'nın tamamında gökyüzünde şu anda bir duman bulutu var desek yanlış olmaz.
4: Ve Güçlü, Almanya'nın sınıfta kaldığı PISA eğitim araştırması sonuçlarına göre Türkiye özellikle dikkat çeken bir yükseliş kaydetti.
5: Evet, toplamda 91 ülke üzerinde yapılıyor bu araştırma. OECD'nin yapmış olduğu bir araştırma. Türkiye'nin sıralaması tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15 basamak, okuma becerilerinde 18 basamak ve matematikte de 11 basamak birden yükseldi.
4: Ve spor gündemine bir bakalım. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda Galatasaray bu akşam ilk maçında Sporting Lisbon'da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yarın da Fenerbahçe sahada olacak.
5: Evet, Galatasaray deplasmanda çıkıyor ilk maçına. Sporting'de oynayacak, senin de söylediğin gibi. 4 eksik var kafilede, öyle gitti. Osimhen, Günay Güvenç, Lemina ve Singo kafilede yer almadı. Karşılaşma bu akşam saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe yarınsa Roma'yı ağırlayacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık Mainz ve Rüsselsheim'de 20, Wiesbaden'da 19 derece. Gün boyunca 14 ile 21 derece arasında seyredecek sıcaklıklar, günün ilerleyen saatlerinde hafif değişiklik gösterebilir. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Paderborn, Lippstadt'ta havalimanında elektrikler kesildi ve bunun sebebi, affedersiniz, leylek dışkısıymış. Sebebi ne fırtına ne de teknik arıza, leylek dışkısıymış arkadaşlar. Yüksek gerilim hattına konan leyleklerin bıraktığı yoğun dışkılardan bahsediyorlar. Yalıtımı bozmuş bu yoğunluk ve sistem kendi kendini kapatmış. Ve 15 dakika sonra elektrik anca geri gelmiş ama güvenlik sistemi açıldığı için tabii yolcular yeniden kontrolden geçirilmiş. Böyle aksaklıklar olmuş havalimanında. Yani uçuşunuz gecikirse her zaman havayolu şirketini suçlamamak lazım. Ben bunu anladım buradan. Bazen gerçekten leylekler yapmış olabilir.

Ajda Pekkan'dan retro bir şarkı dinledik. Bambaşka biri şarkısını. Retro demişken biraz böyle nostaljiye doğru gidiyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bazı şeyler hayatımızdan öyle sessizce çıkıp gidiyor ki gittiklerini yıllar sonra fark ediyoruz. Mesela eskiden en yakın arkadaşımızın, annemizin, babamızın telefon numarasını ezbere bilirdik ya. Şimdi kendi numaramızı sorunca bile telefondan bakıyoruz vallahi. Mesela ayakkabı eskidi mi hemen yenisini almazdık ya. Ayakkabıcıya giderdik, tamirciye götürürdük. Sonra dolabı açardık. Dolabı açınca o meşhur naftalin kokusu gelirdi. Bunu yapardık kokular için. Sonra evlerde kocaman, genellikle üzerinde bir şirketin ya da ticaret odasının adı yazan duvar saatleri olurdu, kocaman böyle. Bir marka, bilmiyorsun ne markası, neresi acaba ama yazıyor kocaman duvarında, ya da takvimler vardı mesela. Bir de benim çok merak ettiğim bir şey vardı. Nerede onlar bilmiyorum. Arkadaşlar, beyaz çekirdek diye bir şey vardı ya. Çekirdek çıtlarken beyazdı o çekirdekler. Şimdi her yerde siyah çekirdek var. Ya beyaz çekirdek ne ara ortadan kayboldu anlamadım. Ne yaptınız yani? Asıl ilginç olan, bunların hiçbiri bize veda etmedi aslında. Bir gün kullandık, sonra bir daha kullanmadık. Peki sizin hayatınızda sessizce kaybolan ne var? Bana mesajlarınızı gönderin.

0: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden, kendimi sana saklanıyorum. 7/24 90'lar. Sen var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in. Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Almanya'nın köklü otomobil bayi zincirlerinden Vale grubu iflas başvurusunda bulundu. Şirket artan maliyetler ve düşen satışları gerekçe olarak gösterdi. 1898'de kurulan grup Hessen, Rheinland-Pfalz ve Nordrhein-Westfalen'de 30 şubede binden fazla kişiyi çalıştırıyor. Maaşların Kasım sonuna kadar iş ajansının iflas ödeneğiyle güvence altında olduğu açıklandı. Değerli dinleyenler, Westerwald Dreikirchen'den kayıp olan 13 ve 19 yaşındaki iki genç kız bulundu. Polis gençlerin Hessen'de Lindenholzhausen yakınlarında bir ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kamuoyuna yönelik arama çağrısı sona erdirildi. Ve Mainz'da 53 yaşındaki bir kişi pandemi döneminde gerçekte yapılmayan sahte korona testlerini faturalandırdığı için 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Sanık Klein Winterheim'da 8 test merkezi işletiyordu. 100 binden fazla test için ödeme alındı ancak gerçekte yalnızca yaklaşık 20 bin test yapıldı. Zararın 1 milyon euroyu aştığı ifade ediliyor. Ve Bundeswehr yıllar sonra Spanya'daki Kurfürst kışlasına geri dönüyor. Kışlada şu anda sığınmacılar için bir ilk kabul merkezi bulunuyor. Merkezin en geç gelecek yılın ortasında boşaltılacağı ifade ediliyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Sachsen-Anhalt seçimlerinin ardından yapılan ankette katılımcıların %54'ü sonucu Almanya'daki demokrasi açısından olumsuz değerlendirdi. %13 seçim sonucu nedeniyle Almanya'dan ayrılmayı düşündüğünü belirtirken buna karşılık %36 AfD'nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund'u Sachsen-Anhalt'in yeni eyalet başbakanı olarak görmek istediğini söyledi. Ankete yaklaşık 5000 kişi katıldı. Aşırı sağcı AfD'nin Sachsen-Anhalt için açıkladığı göç politikalarının büyük bölümünün hukuken uygulanamayacağı belirtiliyor. ARD hukuk analizine göre 50'den fazla önlemin yaklaşık 3'te 2'si ya eyaletin yetkisini aşıyor ya da Alman, Avrupa Birliği veya uluslararası hukuka aykırı. Değerli dinleyenler, Hürmüz Boğazı çevresinde ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. CENTCOM, İran'ın bir Amerikan savaş gemisini füzelerle hedef almaya çalışmasının ardından 5 İran bağlantılı petrol tankerini vurduğunu açıkladı. İran ise ABD savaş gemisi ve 8 tankerini hedef aldığını öne sürdü. Petrol fiyatları 100 dolara yaklaştı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.
1: Değerli dinleyicilerimiz, zaman akıp giderken bir anda usulca, ıssızca hayatımızdan çekip giden şeyler var. Bazı şeyler öyle hayatımızdan sessizce çıkıyor ki gittiklerini yıllar sonra fark ediyoruz. Peki neler var diye sizlerle bunu konuşuyoruz. Kasetler mi, telefon kulübesi mi, mektuplar mı, neler diye sormuştum. Çok nostaljik cevaplar geldi sizlerden. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
2: Benim hayatımda sessizce kaybolan soba borusunun deliğinden tavana çarpan ateş ışıkları. İşte bu benim hayatımdan kayboldu.
1: Soba bacasındaki pırıltılardan bahsediyor. Of, nereye götürdün bizi vallahi Atilla. O kadar güzel bir detaya değindin ki. Bir dinleyicimiz yazmış daha felsefi yaklaşarak. Diyor ki Levent yazmış. Bence hayatımızdan dürüstlük ve insanlık kayboldu demiş. O zaten her gün sanki daha çok kaybediyor gibi hissediyoruz ama devam edelim nostaljik anılarımızla. Bir dinleyicimiz diyor ki bizim hayatımızda bir Alex de Souza vardı. Bir anda o da gitti. Hiçbir zamanda yeri dolmadı diyor. Futbol severler ne dediğimizi anlayacaktır. Bu arada ben küçükken Alex hayranıydım ama Alex'in ne olduğunu bilmiyordum mesela. Futbolcu mu? Nerede futbolcu? Fenerbahçe nedir? Galatasaray nedir? Hiç bilmiyorken Alex hayranıydım ben. Çünkü herkes hayranı gibi geliyordu bana. Ben de ayak uyduruyordum. Bir dinleyicimiz yazmış diyor ki ışık olarak floresan vardı her yerde. Her yer ya çok aydınlık ya da çok karanlıktı. Onlar da bir anda çekti gitti demiş. Ay ne acayip tespitlerde bulunuyorsunuz. Vallahi nostalji uzmanı deyince de siz helal olsun. Peki başka neler var? Hayatımızdan usulca çekip giden neler var? Bunları konuşuyoruz. Bana WhatsApp üzerinden yazın.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Selam selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
2: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
1: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
2: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
1: Oho, işin zor vallahi be selamiciğim. Sana kolay gelsin.
0: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM, müşteri hizmetleri danışma hattı. 030-217-97-0. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030-217-97-0. Radyo reklamı etkilidir.

0: Paydos keyfimiz devam ediyor. Biraz nostalji yaşıyoruz sizlerle. Şunu konuşuyoruz. Bazı şeyler var hayatımızdan sessizce çıkıp gidiyor. Öyle gidiyorlar ki gittiklerini yıllar sonra fark ediyoruz. Eskiden neler yaşanıyordu? Mesela bir dinleyicimiz Walkman'ler vardı diyor. Gülnihal Frankfurt'tan yazmış. Hatta o Walkman'e olanlar o kadar havalıydı ki o zamanlar, değil mi? Arkadaşımıza hava falan atıyordu. Bak bende Walkman var diye. Ne kadar güzel. Şimdi mesela onlar nostalji olduğu için inanılmaz pahalıya ikinci elden satılıyor. Aklımızı kullansaydık da yatırım yapsaydık yani. Evet, bir dinleyicimiz şöyle bir ses kaydı gönderiyor. Diyor ki:
1: Ebru'cum, Fenerlilerin hayatından şampiyonluk kayboldu gitti. Adamlar unuttular.
0: Fenerlilere de laf geldiğine göre devam edebiliriz nostaljimize. Valla ben hiç takım falan tutmuyorum. Beni lütfen sorumlu tutmayın. Bu konuda sorumluluk kabul etmiyorum. Devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki bir aralar yaprak dökümü vardı eskiden diyor. O da gitti sessizce diyor. Vallahi yaprak dökümünün gittiğini hiç düşünmüyorum. Ne zaman internete girsem yaprak dökümünün sürekli videoları çıkıyor karşıma. Hala günümüzde insanlar 6.ya 7.ya baştan sona yaprak dökümünü izliyor vallahi. Hakikaten izliyor. Biz nostalji seven bir topluluğuz. Biz nostaljiye bayılırız. Geçmişimizi anmayı, yad etmeyi çok seviyoruz. O yüzden geçmişimize sıkı sıkı tutunuyoruz hep. Bir dinleyicimiz diyor ki ben mesela arkadaşımı özleyince ta mahallenin diğer köşesine giderdim. Onu evinden çıkarırdım oyun oynamak için. O da kalmadı diyor. Vallahi şu anda evinden arkadaşını çıkarabilen varsa ona helal olsun. Güzel.

0: eskiden hayatımızda olan ama şimdilerde sessizce usulca hayatımızdan çıkıp gitmiş olan şeyler neler? Çok tatlı bir nostalji yaşıyoruz şu an sizlerle birlikte. Mesela bir dinleyicimiz Şenol yazmış. Şenol diyor ki ben diyor 59 yaşındayım. Benim hayatımdan neler neler gitti diyor. Mesela televizyon siyah beyazdı. Ve televizyon renkli olsun diye biz önüne renkli cam takardık demiş. Bu o kadar ilginç ki bu benim yeni öğrendiğim bir şey oldu. Yeni öğrendim ve bu hakikaten yaşanıyormuş. Hatırlayanlarınız var mı? Bana belki daha iyi anlatacak dinleyicilerimiz vardır. Bir filtre kullanıyordu ya. Filtre bayağı televizyonun üzerine koyuyorsun. Ondan sonra renklendiriyor. Mesela atıyorum alt taraflar daha yeşil, üst taraflar daha mavi görünüyor. Ki işte yerler çimen gibi, gökyüzü de böyle mavi mavi görünsün diye. Böyle bir filtreden bahsediyor. Yani bizim şimdiki bu Instagram'da fotoğraflarda kullandığımız filtreler var ya. İşte bu filtrelerin dedesi aslında buymuş. Şenol Bey'in söylediği şeymiş ya. Biz bunu geçmişte yaşamışız halbuki. Onun dışında bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki diyor gençliğimiz yavaş yavaş gidiyor. Dahası var mı diyor. Ayrıca o eskiden beyaz çekirdekler vardı. Neden şimdi hepsi siyah dediğiniz çekirdekleri, o beyaz çekirdeklerin hepsi Cennet Mahallesi pembe ile son buldu. Ay değil mi? Cennet Mahallesi'nde o çekirdeklerin hepsini yediler. Ortada artık çekirdek kalmadı.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. AfD-Chefin Alice Weidel hat ihre Rede in der Haushaltsdebatte des Bundestags für scharfe Angriffe Richtung Bundesregierung und Bundeskanzler Friedrich Merz persönlich genutzt. Merz sei in Sachsen-Anhalt nicht nur abgestraft worden, die CDU sei pulverisiert worden, sagte sie beim ersten direkten Aufeinandertreffen mit dem Kanzler nach dem Wahlsonntag.
3: Kanzler Merz konterte kämpferisch, die AfD habe in Sachsen-Anhalt nicht die absolute Mehrheit erzielt. Nirgendwo in Deutschland werden sie mit dieser Politik die Mehrheit bekommen, sagte er. AfD-Chefin Weidel hatte vorher den Kurs der schwarz-roten Koalition scharf kritisiert. Ob Wirtschaft, Migration oder Energie, sie zeichnete das Bild eines Landes im Niedergang. Kanzler Merz attackierte die AfD vor allem wegen ihrer Außenpolitik. Die AfD stehe an der Seite Russlands, obwohl sie wisse, dass Russland auch die Sicherheit Deutschlands bedrohe. Er bezeichnete die AfD als destruktive Kraft, als böse und gefährlich. Tine Klimach, Berlin.
2: Das US-israelische Rüstungsunternehmen Covenant will im Raum Leipzig eine große Produktion weitreichender Marschflugkörper aufbauen. Die Fertigung des Systems Anthem soll im kommenden Jahr für europäische Kunden beginnen. Nach Firmenangaben sollen zunächst etwa 1000 Stück pro Jahr produziert werden, später bis zu 5000. Anthem kann einen 200 Kilogramm schweren Gefechtskopf tragen und soll deutlich weniger als $1 Million pro Stück kosten. Der Preis für Rohöl ist erneut gestiegen. Die Referenzsorte Brent liegt im Preis nun bei über $100 je Barrel. Diese Erhöhung dürfte auch die Kraftstoffpreise steigen lassen.
4: Erst vorige Woche hatte der Benzinpreis einen neuen Höchststand erreicht. Da lag der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent noch unter $100. Tanken wird nun mit hoher Wahrscheinlichkeit also noch einmal teurer werden. Dass der Preis für Rohöl und damit in Folge auch für Kraftstoffe steigt, liegt am Krieg im Iran. Das US-Militär und iranische Streitkräfte greifen sich in der Straße von Hormus weiterhin an und erschweren damit den Öltransport auf dieser wichtigen Handelsroute. Lea Matschullert, Redaktion.
2: Reisen aus Deutschland in die USA sind auch in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. Von Januar bis Juni lag das Minus nach Angaben des Deutschen Reiseverbands bei gut 14%. Als Gründe gelten unter anderem die politische Lage, hohe Preise und die Einreisebestimmungen. Trotzdem bleiben die USA voraussichtlich auch 2026 das beliebteste Fernreiseziel der Deutschen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Üsküdar Belediye Meclis üyesinin şikayeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında tehdit, hakaret, şantaj suçlamalarıyla soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Çelik'in şüpheli sıfatıyla ifade vereceğini açıkladı. Silivri, Tekirdağ ve Çorlu cezaevlerinde kalan tutukluların geçtiğimiz sezon yararlandığı Süper Lig maçlarını izleme hakkına yeni sezonun başlamasıyla son verildi. Cezaevi yönetimlerinin yayıncıyla anlaşılamadığını bildirmesi üzerine tutukluların ücreti karşılama talebi kabul edilmezken uygulamanın Metris ve Maltepe'de devam ettiği aktarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında tutuklu bulunan 51 kişinin kaldıkları cezaevlerinde Süper Lig maçlarını izleme hakkının kaldırıldığı bildirildi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde akaryakıt sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen iş insanı Ş.T., bir otel odasında 18 yaşından küçük iki erkek çocukla birlikte yakalandı. İhbar üzerine otele operasyon düzenleyen polis, Ş.T.'yi gözaltına alırken olayla ilgili otelin geçmiş kayıtlarını da incelemeye aldı. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozanoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni karar alındı. Savcılık, Kozinoğlu'nun mezarının açılarak yeniden doku örnekleri alınmasına karar verdi. İncelemelerde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak, soruşturmada daha önce 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adana, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı. Adana Kozan'daki yangına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede 40 ev tahliye edildi, 7 evin yandığı bildirildi. PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında dikkat çeken bir yükseliş kaydetti. Türkiye, fen bilimleri, okuma ve matematikte 2022'ye göre puanını arttırdı. OECD verilerine göre 10 yılda bu 3 alanın tamamında puanını yükselten tek üye ülke Türkiye oldu. Araştırmaya Türkiye'den 7702 öğrenci katıldı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında Örnekköy Kentsel Dönüşüm Soruşturması kapsamında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Savcılık Soyer'e zimmet suçuna yardım etme suçlaması yöneltiyor. Toplam 19 kişinin yer aldığı iddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde yargılama başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bugün 21'de Lisbon deplasmanında Sporting ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise yarın 18.45'te Kadıköy'de Roma ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Wiesbaden'da sıcaklık 19 derece. Gün boyunca Mainz ve Rüsselsheim'de 14 ile 21, Wiesbaden'da 14 ile 21 derece bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 121 euro 82 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 19 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 46 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

Tarkan'dan müthiş bir şarkı, yeni şarkılarından biri Şerbet'te sizlerleydi. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Bisiklet kullanıyor musunuz? Bazen insanlar bisikletin nereye koyacağını şaşırıyormuş. Ya tamam, arabada park yeri problemine artık alışmıştık. Buna aşinayız ama bisiklette de mi aynı problem var yahu? Hakikaten varmış ve bunun için bir çözüm üretmişler. Yıllık 55 euroya garajınız olabiliyor. Recklinghausen'de yaşayan sevgili dinleyicilerimiz, bisikletini apartman girişine ya da işte Kela'ya taşımaktan bıkanlara güzel bir haber var. Nordviertel'de iki yeni bisiklet garajı açılmış. Sınırlı sayıda bisiklet ve e-bike'lar için yerler var ve yıllık ücreti 55 euro. 55 euroyu veriyorsunuz ve orada size e-bike'larınız için şarj imkanı veriyorlar ve park etmeniz için, bisikletinizi bırakmanız için bir garaj imkanı veriyorlar. Ama küçük bir sorun var, çok küçük, minicik bir sorun var. Daha açılır açılmaz bütün yerler dolmuş arkadaşlar. Şimdiden bekleme listesi varmış. Ya fikir tutmuş belli. Tebrik ediyoruz, bunu düşünmüşsünüz. Demek ki arz talep meselesi. Şimdi sıra yeni garajların gelmesinde. Eğer bir yere yatırım yapmak istiyorsanız bakın, bu işe girilebilir demek ki o zaman. Ne yapsak biz de bulunduğumuz yerde bisiklet garajı işine falan mı girsek acaba?

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Almanya'nın köklü otomobil bayi zincirlerinden Vale grubu iflas başvurusunda bulundu. Şirket artan maliyetler ve düşen satışları gerekçe olarak gösterdi. 1898'de kurulan grup Hessen, Rheinland-Pfalz ve Nordrhein-Westfalen'de 30 şubede binden fazla kişiyi çalıştırıyor. Maaşların Kasım sonuna kadar iş ajansının iflas ödeneğiyle güvence altında olduğu açıklandı. Değerli dinleyenler, Westerwald Dreikirchen'den kayıp olan 13 ve 19 yaşındaki iki genç kız bulundu. Polis gençlerin Hessen'de Lindenholzhausen yakınlarında bir ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kamuoyuna yönelik arama çağrısı sona erdirildi. Ve Mainz'da 53 yaşındaki bir kişi pandemi döneminde gerçekte yapılmayan sahte korona testlerini faturalandırdığı için 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Sanık Klein Winterheim'da 8 test merkezi işletiyordu. 100 binden fazla test için ödeme alındı ancak gerçekte yalnızca yaklaşık 20 bin test yapıldı. Zararın 1 milyon euroyu aştığı ifade ediliyor. Ve Bundeswehr yıllar sonra Spanya'daki Kurfürst kışlasına geri dönüyor. Kışlada şu anda sığınmacılar için bir ilk kabul merkezi bulunuyor. Merkezin en geç gelecek yılın ortasında boşaltılacağı ifade ediliyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Sachsen-Anhalt seçimlerinin ardından yapılan ankette katılımcıların %54'ü sonucu Almanya'daki demokrasi açısından olumsuz değerlendirdi. %13 seçim sonucu nedeniyle Almanya'dan ayrılmayı düşündüğünü belirtirken buna karşılık %36 AfD'nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund'u Sachsen-Anhalt'in yeni eyalet başbakanı olarak görmek istediğini söyledi. Ankete yaklaşık 5000 kişi katıldı. Aşırı sağcı AfD'nin Sachsen-Anhalt için açıkladığı göç politikalarının büyük bölümünün hukuken uygulanamayacağı belirtiliyor. ARD hukuk analizine göre 50'den fazla önlemin yaklaşık 3'te 2'si ya eyaletin yetkisini aşıyor ya da Alman, Avrupa Birliği veya uluslararası hukuka aykırı. Değerli dinleyenler, Hürmüz Boğazı çevresinde ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. CENTCOM, İran'ın bir Amerikan savaş gemisini füzelerle hedef almaya çalışmasının ardından 5 İran bağlantılı petrol tankerini vurduğunu açıkladı. İran ise ABD savaş gemisi ve 8 tankerini hedef aldığını öne sürdü. Petrol fiyatları 100 dolara yaklaştı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

sevgili paydosçular, paydos keyfimiz devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, Berlin'de İFA Teknoloji Fuarı bu yıl yine büyüdü. Tam 240 bin kişi ziyaret etmiş. 5 gün sürdü bu teknoloji fuarı ve 5 günde 155 ülkeden yaklaşık 240 bin kişi bu fuarı ziyaret etmiş. Hatta bazıları yer bulamadığı için sinir krizi geçirip evine geri dönmüş. 2000'den fazla firma yeni ürünlerini tanıttı ve böylece hem ziyaretçi hem katılımcı sayısı geçen yılı da epey bir geçmiş. Bu yıl fuarın ana konusu neydi? Çok net bir şekilde yapay zeka, KI, robotlar ve akıllı ev teknolojileri. İnanılmaz ürünler var. Birbirleriyle boks yapan robotlardan tutun, evinizi temizleyen süpürgelere kadar. Peki bunların içinde gerçekten bizim evde kullanabileceğimiz neler var? Birazdan fuarda dikkat çeken en işe yarar ürünlere birlikte bir bakalım. Evet, robotları boks yaparken izlemek de çok eğlenceli ama biraz da işlevsel mi olsa acaba, biraz da kullansak mı? Şu teknoloji bir işimize mi yarasa? Birazdan bu kullanabileceğimiz ürünlere hep birlikte bakıyor olacağız. Şimdi Göksel radyolarınızda denize bıraksam diyor.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarından bir tanesi IFA. IFA Berlin'de 5 gün geçirdi teknoloji fuarı ve ev aletlerinin artık bizden daha akıllı olduğunu gördük ve ikna olduk bu vesileyle. Değerli dinleyicilerimiz, Berlin'deki IFA'da sergilenen teknolojilere bakınca ev işleri yakında bayağı bir değişecek. Yani umut ediyoruz ki şu elimizden işi alacaklar artık şu robotlar. Dikkatimi çeken ürünlerden biri şu: evimizde hangisini kullanabiliriz dersek. Mesela yeni nesil çamaşır makineleri. Çamaşırın miktarını anlıyorlar ve programı kendi kendine ayarlıyorlar. Bir de şeyi gördüm mesela, küçük gözleri var teknoloji çamaşır makinelerinin. Mesela sadece mutfak bezlerini ya da çoraplarınızı küçücük bir çamaşır makinesinin gözüne atıp yıkayabiliyorsunuz. Hem sudan tasarruf hem de enerjiden tasarruf. Onun dışında buzdolapları içindeki yiyecekleri artık tanıyabiliyor. Evde ne eksikmiş elindeki app'ten görebiliyorsun. Yoğurt mu bitti, yumurta mı bitti görebiliyorsun uzakta da olsan. Bu harika bir özellik. Robot süpürgelere gelelim. Artık sadece evi süpürmüyorlar, paspas yapıyorlar, kendini temizliyorlar ve bazı modeller engelleri çok daha iyi tanıyor. Ya merdiven çıkan bile var, öyle söyleyeyim. Yani teknoloji gördüğüm kadarıyla yavaş yavaş şuraya gidiyor. Bazı ev aletlerini kullanmayacağız. Onlar ne yapılması gerektiğini kendileri karar verecek yani. Elimize vurup sen çok çek bakayım şu elini ben hallederim falan diyecekler yani. Öyle bir noktadayız. Benim tek beklentim kaldı: çamaşırı katlayıp dolaba koyan bir makine. Onu da yapın, bence tamamız biz artık.

0: Tak.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Sinsi sinsi kameralar sizi izliyor olabilir. Hele ki arabanızla park ettiğiniz yerde ücreti ödemediyseniz şak diye buluyorlar valla. Değerli dinleyicilerimiz, Bremen'de park kontrolü için yeni bir sistem şu anda gündemde. Kameralı tarama araçları sokakta ilerlerken plakaları okuyacak ve park ücretinin ödenip ödenmediğini otomatik olarak kontrol edecek, bakacak, anlayabilecek. Ve bir araç günde binlerce plakayı tarayabiliyor, onu da söyleyeyim. Aa, bana gelir mi? Gelir işte, geliyor. Böyle bir sistem konuşuluyor ama sistem henüz kesinleşmiş değil. Veri koruma yetkilileri işte, Datenschutz yetkilileri de bu iş sürekli gözetlemeye dönüşmemeli, öyle gözünüzü üstümüze dikmeyin yani diye de uyarmış sistemi. Yani park kontrolü yakında şöyle bir hal alabilir. Görevliyi görmediniz diye hani şimdi rahatlıyoruz ya, ama işte o gizli sinsi arabalar sizi görmüş, yakalamış olabilir. Bu yüzden tekrar park ettiğimiz yerlerin doğru yerler olduğunu tekrar kontrol etmemiz ve emin olmamız gerekiyor. Ne sinsi sinsi bizi gözetliyorlarmış. Sırf ceza yapmak için, ceza yazmak için. Vallahi bir kez de bizim hayrımıza kullanın şunu ya.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Bundeskanzler Friedrich Merz hat die AfD nach ihrem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt im Bundestag scharf angegriffen. In der Generaldebatte warf der CDU-Chef der Partei vor, demokratische Institutionen zu verachten und Deutschland destabilisieren zu wollen.
2: Das Ergebnis der Wahl in Sachsen-Anhalt verschafft der AfD neues Selbstbewusstsein. Die Zeiten von Schwarz-Rot seien vorbei, sagte AfD-Chefin Weidel. Kanzler Merz hielt dagegen.
3: Ja, Frau Weidel, heute können Sie vor Kraft kaum laufen.
2: Die AfD sei besonders dort erfolgreich, wo sich Menschen wirtschaftlich und gesellschaftlich abgehängt fühlten. So Grünchefin Dröge. Hier müssten die demokratischen Parteien handeln. Rechtsextremismus sei kein ostdeutsches Problem. Tine Klimach, Berlin.
1: CDU, SPD, Grüne und Linke in Sachsen-Anhalt lehnen auch nach der Wahl Gespräche über eine Zusammenarbeit mit der AfD ab. Damit bleibt offen, wie eine Regierung zustande kommen soll. Die AfD verfügt über 39 der 83 Sitze im Landtag und verfehlt die absolute Mehrheit um 3 Mandate. Das BSW hat sich zu einer möglichen Zusammenarbeit bislang nicht festgelegt und will zunächst über das Gesprächsangebot der AfD beraten. Das US-israelische Rüstungsunternehmen Covenant will im Raum Leipzig eine große Produktion weitreichender Marschflugkörper aufbauen. Die Fertigung des Systems Anthem soll im kommenden Jahr für europäische Kunden beginnen.
4: Angeblich ist Covenant schon im Gespräch mit der Bundeswehr. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber nicht. Auch ist die genaue Reichweite von Anthem bisher nicht bekannt. Die des vergleichbaren Taurus der Luftwaffe liegt bei 500 Kilometern. Deutschland und die europäischen NATO-Verbündeten bemühen sich derzeit, weitreichende Waffensysteme als Antwort auf die russische Bedrohung zu beschaffen. Für Sachsen würde die Produktion ein Plus an spezialisierten Arbeitsplätzen sowie Aufträge für regionale Zulieferer bedeuten. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Die Autofahrer in Deutschland haben im vergangenen Jahr etwas mehr Strecke zurückgelegt als 2024. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes kamen sie insgesamt auf 562 Milliarden Kilometer. Rechnet man noch Lastwagen, Motorräder und andere zugelassene Kraftfahrzeuge hinzu, lag die gesamte Fahrleistung bei fast 675 Milliarden Kilometern. Grundlage der Statistik sind die Kilometerstände bei den Hauptuntersuchungen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Üsküdar Belediye Meclis üyesinin şikayeti üzerine yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ilçe başkanı Berk Tütüncü hakkında tehdit, hakaret, şantaj suçlamalarıyla soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Çelik'in şüpheli sıfatıyla ifade vereceğini açıkladı. Silivri, Tekirdağ ve Çorlu cezaevlerinde kalan tutukluların geçtiğimiz sezon yararlandığı Süper Lig maçlarını izleme hakkına yeni sezonun başlamasıyla son verildi. Cezaevi yönetimlerinin yayıncıyla anlaşılamadığını bildirmesi üzerine tutukluların ücreti karşılama talebi kabul edilmezken uygulamanın Metris ve Maltepe'de devam ettiği aktarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında tutuklu bulunan 51 kişinin kaldıkları cezaevlerinde Süper Lig maçlarını izleme hakkının kaldırıldığı bildirildi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde akaryakıt sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen iş insanı ŞT, bir otel odasında 18 yaşından küçük iki erkek çocukla birlikte yakalandı. İhbar üzerine otele operasyon düzenleyen polis, ŞT'yi gözaltına alırken olayla ilgili otelin geçmiş kayıtlarını da incelemeye aldı. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozanoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni karar alındı. Savcılık, Kozanoğlu'nun mezarının açılarak yeniden doku örnekleri alınmasına karar verdi. İncelemelerde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak, soruşturmada daha önce 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adana, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı. Adana Kozan'daki yangına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede 40 ev tahliye edildi, 7 evin yandığı bildirildi. PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında dikkat çeken bir yükseliş kaydetti. Türkiye, fen bilimleri, okuma ve matematikte 2022'ye göre puanını arttırdı. OECD verilerine göre 10 yılda bu 3 alanın tamamında puanını yükselten tek üye ülke Türkiye oldu. Araştırmaya Türkiye'den 7702 öğrenci katıldı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında Örnekköy kentsel dönüşüm soruşturması kapsamında 6 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlandı. Savcılık Soyer'e zimmet suçuna yardım etme suçlaması yöneltiyor. Toplam 19 kişinin yer aldığı iddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde yargılama başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bugün 21'de Lisbon deplasmanında Sporting ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise yarın 18.45'te Kadıköy'de Roma ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve bulutlu, sıcaklık 18 derece. Gün boyunca Mainz'da 15 ile 21, Wiesbaden'da 14 ile 21, Rüsselsheim'da 14 ile 21 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 121 euro 82 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 19 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 46 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Sevgili Pay dostçular, Pay dost keyfimiz devam ediyor. Mesai saatlerinin sonlarına gelmiş dinleyicilerimize kocaman selam gönderiyorum. Yıllardır Almanya dijitalleşemiyor bir türlü diye isyanlardayken artık bazı şehirlerin dijitalleştiğini görüyoruz. Almanya'nın en dijital büyük şehrini seçmişler, belli olmuş. Bitkom'un 83 şehri karşılaştırdığı Smart City Index'te bu yıl Stuttgart birinci olmuş. Stuttgartlılar, niye söylemediniz bunu bize? İkinci sırada Münih var ve üçüncü sırada da Hamburg var. Stuttgart özellikle dijital belediye hizmetleri, ulaşım, enerji ve eğitim alanlarında güçlü puan almış. Peki Stuttgart ne yapmış da birinci olmuş, çok merak ettim, baktım. Öyle uçan taksiler, işte robot belediye başkanı falan yok. İşin sırrı günlük hayatı kolaylaştırmakta, bizim hayatımızı kolaylaştırmak. Mesela belediyeye gideceksen internetten bütün şubelerdeki boş randevuları, termin günlerini aynı anda görebiliyorsun. Hatta bazı büyüge büroların o anki bekleme süresini bile telefonundan kontrol edebiliyorsun, bakabiliyorsun. Yani birçok işlemi hiç oraya gitmeden online bir şekilde elindeki telefondan halledebiliyorsun. Ulaşım, akıllı aydınlatma, çevre sensörleri, hatta okulların dijitalleşmesi falan derken Stuttgart hemen hemen her alanda iyi puan toplamış, dijitalleşebilmiş. O zaman artık haksızlık yapmayacağız. Almanya dijitalleşebiliyormuş, bunu görmüş olduk. Helali hoş olsun. Sıra, yani darısı diğer büyük şehirlerin, hatta küçük şehirlerin başına. Lütfen şu telefonumuzda her şeyi halledebilelim artık ya.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

Buray Gümbür Gümbür şarkısı Kimsenin Suçu Yok sizlerle oldu. Müthiş bir enerji verdi. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, karizmatik görünmenin çok basit yolları varmış. Bunu açıklamışlar. Hemen not defterimi aldım geldim. Karizmatik olmak için ortamın en çok konuşan insanı olmanıza gerek yokmuş. Tam tersine karşınızdaki insanı gerçekten dinleyin ve onda fark ettiğiniz güzel bir özelliği tutun ve ona söyleyin. Hani şey gibi değil ama hani çok iyisin, harikasın, süpersin gibi genel bir iltifattan, genel bir övgüden bahsetmiyoruz. Mesela sen zor durumlarda gerçekten çok sakin kalabiliyorsun. Bu özelliğin çok iyi gibi. Nasıl hemen kendini özel hissetti değil mi? Çünkü böyle söylediğinizde karşınızdaki insan gerçekten görüldüğünü ve anlaşıldığını hissediyor. Yani karizmanın sırrı buymuş, farkında mısınız? Ay hemen not defterimi ayarladım vallahi, ben bunu kullanacağım. Sonra da işe yarıyor mu diye size de söyleyeceğim.

0: bilmez kendim.
1: Fikri Karayel'den müthiş bir şarkı dinledik. Yol şarkısı, tam da yollarda olanlara müthiş yakışacak bir şarkıydı. Şimdi ise nerede yaşıyorsanız yaşadığınız şehre ait haberleri şimdi sizlerle paylaşıyor olacağız. Nerede yaşarsanız yaşayın, lokal haberler şimdi sizlerle. Ardından Tan Taşçı ile devam edeceğiz. Tan Taşçı'nın yeni şarkısı, hareketli şarkısı Gidişat biraz sonra sizlerle olacak.
2: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
3: Almanya'nın köklü otomobil bayi zincirlerinden Vahl grubu iflas başvurusunda bulundu. Şirket artan maliyetler ve düşen satışları gerekçe olarak gösterdi. 1898'de kurulan grup Hessen, Rheinland-Pfalz ve Nordrhein-Westfalen'de 30 şubede binden fazla kişiyi çalıştırıyor. Maaşların Kasım sonuna kadar iş ajansının iflas ödeneğiyle güvence altında olduğu açıklandı. Değerli dinleyenler, Westerwald Dreikirchen'den kayıp olan 13 ve 19 yaşındaki iki genç kız bulundu. Polis gençlerin Hessen'de Lindenholzhausen yakınlarında bir ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kamuoyuna yönelik arama çağrısı sona erdirildi. Ve Mainz'da 53 yaşındaki bir kişi pandemi döneminde gerçekte yapılmayan sahte korona testlerini faturalandırdığı için 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Sanık Klein Winterheim'da 8 test merkezi işletiyordu. 100 binden fazla test için ödeme alındı ancak gerçekte yalnızca yaklaşık 20 bin test yapıldı. Zararın 1 milyon euroyu aştığı ifade ediliyor. Ve Bundeswehr yıllar sonra Speyer'daki Kurpfalz kışlasına geri dönüyor. Kışlada şu anda sığınmacılar için bir ilk kabul merkezi bulunuyor. Merkezin en geç gelecek yılın ortasında boşaltılacağı ifade ediliyor.
2: Almanya ve Dünya Gündemi.
3: Sachsen-Anhalt seçimlerinin ardından yapılan ankette katılımcıların %54'ü sonucu Almanya'daki demokrasi açısından olumsuz değerlendirdi. %13 seçim sonucu nedeniyle Almanya'dan ayrılmayı düşündüğünü belirtirken buna karşılık %36 AfD'nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund'u Sachsen-Anhalt'in yeni eyalet başbakanı olarak görmek istediğini söyledi. Ankete yaklaşık 5000 kişi katıldı. Aşırı sağcı AfD'nin Sachsen-Anhalt için açıkladığı göç politikalarının büyük bölümünün hukuken uygulanamayacağı belirtiliyor. ARD hukuk analizine göre 50'den fazla önlemin yaklaşık 3'te 2'si ya eyaletin yetkisini aşıyor ya da Alman, Avrupa Birliği veya uluslararası hukuka aykırı. Değerli dinleyenler, Hürmüz Boğazı çevresinde ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. CENTCOM, İran'ın bir Amerikan savaş gemisini füzelerle hedef almaya çalışmasının ardından 5 İran bağlantılı petrol tankerini vurduğunu açıkladı. İran ise ABD savaş gemisi ve 8 tankerini hedef aldığını öne sürdü. Petrol fiyatları 100 dolara yaklaştı.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

sevgili paydosçular. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, İsveç göç politikasında epey ciddi dikkat çeken bir uygulamaya geçti. Şimdi şöyle yapıyorlar. Belirli oturum statülerine sahip kişiler İsveç'ten kalıcı olarak ayrılmaya karar verirlerse, yani kaba tabirle gitmeyi seçerlerse, ülkeden çıkıp gitmeyi tercih ederlerse, yetişkin başına 350 bin İsveç kronuna kadar geri dönüş desteği alabiliyorlar. Yani bu göç politikasında göçmenler tekrar memleketlerine geri dönsün diye para veriyorlar aslında. Böyle bir uygulamadan bahsediyorlar. Hatta çocuklar için de 25 bin kron destek var. Yani bir haneye ödenecek toplam miktar en fazla 600 bin kronmuş. 600 bin kron. Şart ne diye baktım. Bu para tabii ki tatil parası falan değil. Kimsenin cebine koydu. Hadi git tatilini yap dediği bir para değil. Gönüllü ve kalıcı geri dönüş desteği diyebiliriz. Teşvik yani. Ya İsveç görüyoruz ki şu an sadece işte ülkeye nasıl gelinir sorusunu değil de şeyi de tartışıyor. İşte geri dönmek isteyen nasıl teşvik edilir? Ya da daha doğru soruyla geri dönmesini istediğimiz göçmenler nasıl teşvik edilir diye bu konuda böyle bir uygulama üzerine çalışıyorlar. Böyle bir uygulamaya geçtiler diyebiliriz. Şimdi aklımıza bu Sachsen-Anhalt'te yaşanan olaya gidiyor aklımız. Orada da bizde de hani Almanya'da da bir göç politikası konuşuluyor. Bakalım Almanya'da peki teşvikler konuşulur bir duruma gelecek mi? Bakacağız, göreceğiz, bu herkes için bir yenilik. Biz de tabii ki takibindeyiz. Her türlü gelişmede sizlere haberlerimizde ve web sitemizde aktarıyor olacağız bu gelişmeleri. Şimdi müthiş bir şarkı gönderiyorum sizlere, artık sevmeyeceğim. Turkish Anatolian Flamenco ile sizlerle.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Her cuma ve cumartesi saat 19'dan itibaren Metropol FM'de Oksijen'de buluşalım. Oksijen'de buluşalım. Oksijen'de en yeni pop, elektro ve hip hop parçalarını dinle. Oksijen size Metropol FM tarafından sunuluyor. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Sevgili Paydosçular, Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, ChatGPT'nin arkasında... Bir saniye, bir gizli konuğum var. Dur artık, dur, sus. Ya bir yapay zekayı konuk alacaktım. Enteresan, bıdı bıdı bıdı konuşuyor. Bir türlü susmadı gitti. Şimdi, ChatGPT'nin arkasında yaşanan büyük bir kriz varmış arkadaşlar. Bu krizi de şimdi sinemaya taşıyacaklar. Ve bir filmde, Artificial isimli bir filmde bu ChatGPT'nin kurucusunu... Örümcek Adam filmlerinden tanıdığımız kişi canlandıracakmış ya. Örümcek Adam'la ChatGPT'nin nasıl bir alakası var? Neden onu seçtiniz? Neyse, şimdi film özellikle 2023'te yaşanan olaya odaklanıyor. Şimdi bu kurucusu, ChatGPT'nin kurucusu bir anda şirketten kovuluyor, tamam mı? Bayağı kovuluyor. Sonra işte OpenAI isimli şirkete karışıyor ve sadece birkaç gün sonra hemen görevine geri dönüyor. Ve bu filmde beni heyecanlandıran şey ne biliyor musunuz? Bizim mahallenin yaramaz çocuğu Elon Musk da oynuyormuş filmde. O da varmış filmde. İlk fragman yayınlandı ve film Aralık ayında, 25 Aralık'ta sinemalara geliyormuş. Sinemalarda izleyeceğiz. Yani ChatGPT'ye sürekli hikaye yazdırıyoruz ya biz. Sürekli sorun çözdürüyoruz falan. Burada ne yapacağım, bana yardım et diyor, yazıyoruz ya. Şimdi ChatGPT kendisinin hikayesini anlatacak bize. O bize bir şey hazırlamayacak. Gerçek. İlk defa ChatGPT kurgusal olmayan gerçek bir hikaye anlatacak bize. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım birlikte izleriz belki ChatGPT'yi. ChatGPT ile birlikte izleriz belki. Yorum yapar. Yorumlarını not alır. Ben de sizlerle paylaşırım artık.

Dedublüman grubu ve Can Kazaz'la birlikte söyledikleri o şarkı, Bunca Yıl şarkısı, böyle bize efkarlı bir hissiyat verse de yine de keyif veriyor. Paydos keyfimize çok yakışacak bir şarkı sizlerle birlikte. Ve en güzel şarkılarımız birazdan yine sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Ajda Pekkan'dan Sertab Erener'e, Nazan Öncel'den Candan Erçetin'e en güzel şarkılar birazdan sizlerle. Kanat.

0: Selam Selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
1: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
0: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
1: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
0: Oho, işin zor vallahi be Selamiciğim. Sana kolay gelsin.
2: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı 030-217-97-00. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030-217-97-00. Radyo reklamı etkilidir.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, son dönemde bize ulaşan çok sayıda e-mail, mesaj ve yorum dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Göçmen kökenli dinleyicilerimizin bir bölümü AfD'ye destek veriyor. Bu desteğin arkasında ise çoğu zaman ekonomi, emeklilik ya da sağlık politikaları değil, güvenlik ve düzensiz göç konusu var. Peki göçmen kökenli bir seçmen açısından AfD'ye verilen destek yalnızca bu iki başlıkla mı sınırlı kalıyor, yoksa bunun daha uzun vadeli sonuçları da olabilir mi? Bize yazan bazı dinleyicilerin yaklaşımı oldukça benzer. Biz yıllardır Almanya'dayız, çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz, çocuklarımız burada büyüdü, yasalara uyuyoruz. AfD'nin bizimle bir sorunu yok. AfD suç işleyenleri ve burada kalma hakkı olmayanları göndermek istiyor. Bu düşüncenin özellikle son yıllarda yaşanan bazı suç olayları ve düzensiz göç tartışmalarıyla güçlendiği görülüyor. Güvenlik isteği anlaşılır bir talep. Düzensiz göçün kontrol edilmesini istemek de demokratik bir tartışmanın parçası. Fakat mesele burada bitmiyor. Çünkü AfD içinde göç konusunda farklı tonlar var. Partinin resmi söyleminde sınır dışı politikaları çoğunlukla oturum hakkı bulunmayanlar ve suç işleyen yabancılar üzerinden anlatılıyor. Buna karşılık parti içindeki bazı isimlerin kullandığı remigrasyon kavramı çok daha geniş bir tartışmanın önünü açıyor. Bu tartışmalarda zaman zaman göçmen kökenli Alman vatandaşlarının Almanya'ya aidiyeti de sorgulanabiliyor. İşte tam bu noktada şu soru ortaya çıkıyor. Bugün sınır suçlu ile suçsuz arasında çiziliyor olabilir. Peki yarın bu sınır Almanla yeterince Alman görülmeyen arasında çizilirse ne olacak? Bunun sonucu mutlaka sınır dışı olmak zorunda değil. Bir ülkedeki siyasi iklim değiştiğinde gündelik yaşam da değişebilir. Bir iş başvurusunda soyadınızın, evi ararken kökeninizin, okulda çocuğunuzun adının, sokakta konuştuğunuz dilin ya da Müslüman olduğunuzun daha fazla önem kazandığı bir ortam oluşabilir. Çünkü ön yargı pasaport sormaz. Ben 40 yıldır buradayım, ben Alman vatandaşıyım, ben çalışıyorum ve vergimi ödüyorum. Bunların hiçbiri toplumdaki ön yargıların güçlendiği bir ortamda insanı otomatik olarak dışlanmadan korumaz. Bu nedenle tartışma yalnızca AfD kimi sınır dışı edecek sorusuyla sınırlı değil. Asıl soru AfD'nin çok daha güçlü olduğu bir Almanya'da göçmen kökenli insanlar nasıl yaşayacak? Kendilerini daha güvenli mi hissedecekler, yoksa iş yerinde, okulda, sokakta ve gündelik yaşamda kendilerini daha fazla yabancı hissettikleri bir Almanya mı ortaya çıkacak? Belki de en önemli soru çocuklarla ilgili. Burada doğan, büyüyen, Alman vatandaşı olan çocuklarımız gelecekte bu ülkenin tartışmasız bir parçası olarak görülecek mi? AfD'yi güvenlik gerekçesiyle destekleyen göçmen kökenli bir seçmen açısından belki de en zor soru şu. Bugün AfD'nin hedefi ben değilim diyebilirsiniz. Peki yarın kimin hedef olarak görüleceğine kim karar verecek? Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege

0: Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum. Hoşuma gidiyor.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.

0: Selam Selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
1: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
0: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
1: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
0: Oho, işin zor vallahi be Selamiciğim. Sana kolay gelsin.
2: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı 030-217-97-00. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030-217-97-00. Radyo reklamı etkilidir. En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

kanserler gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor.

0: Selam Selami, köşe başında durmuş öyle ne dağıtıyorsun insanlara?
1: Sorma Hüseyin Bey, dükkanda süper bir kampanya hazırladım. Onu el ilanlarıyla insanlara duyuruyorum.
0: İyi iyi, çok iyi. El ilanlarını kaç kişiye dağıttın şimdiye kadar?
1: Ne bileyim, sabahtan bu yana 100-200 kişiye dağıtmışımdır herhalde.
0: Oho, işin zor vallahi be Selamiciğim. Sana kolay gelsin.
2: Metropol FM'le her saat 10 binlerce insana ulaşın. Metropol FM Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı. 030 217 97 00. Radyo reklamı kulaktan girer, akılda kalır. Telefon 030 217 97 00. Radyo reklamı etkilidir. En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

benden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim,

Yorsun için için demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim şimdi.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.